Kanun'un gövdesi, iskelet, üst ve alt kapaklar, burgu tahtası ve mandal tablasından oluşur.

Kanun uzun ömürlü ve dayanıklı olmalı. İyi bir ses rengine ve görsel estetiğe sahip olmalıdır.

Kanunun alt kısmını oluşturan bölüme alt kapak denir. Bu bölüm iskelet oluştuktan sonra monte edilir.

Kanun her müzik türünde kendine yer edinen evrensel bir enstrümandır. Kanun, Türk müziğinin piyanosudur.

Kanunun uzun ve kısa kenarları motiflerle süslenir. Süsleme şekli tercihe göre değişebilir.

0: kanunun en önemli yapısal değişimi mandal sisteminin eklenmesidir. Mandalları kanunla buluşturan kişi, devrin kanun virtüözü Kanuni Hacı Arif Bey'dir.
1: Sol fa mi re do si la sol fa mi.

müziğin temelini akort oluşturur. Akort, uyumdur, ahenktir. Kanun, sabit perde düzeneyi ve akorduyla müziğe ahenk verir.

0: Öteki Türküler programına hoş geldiniz. Bugün Trabzon'da Koprakol Yaylası'na doğru yola çıkacağız. Aycan, yine adımıza yakışır şekilde zirvelerde olacağız bugün.
1: Evet, TRT Müzik ekranlarından zirvelere doğru yaptığımız yolculuğumuz devam ediyor. Bugün Trabzon'un Koprakol Yaylası'na gidiyoruz. Gerçekten çok güzel bir yayla, muhteşem manzaralara sahip olan bir yayla. Ben şimdiden çok heyecanlandım Merve, sabırsızlanıyorum gitmek için.
0: O zaman haydi.

0: Bugün güzel bir günde yine uyandık, yollara evet. Çıktık.
1: Bugün yine şans bizden yana, güzel güneşli bir gün. Gerçi şey, biraz böyle parçalı bulutlu gibi görünüyor ama o gizli güneş var. Ben onu güneşten sayıyorum artık memlekette.
0: Yani yukarılara doğru çıktık mı güneş alabildiğince bizi yakmaya başlıyor.
1: Evet, çünkü tam zirvelerde olduğumuzdan dolayı.
0: Nasıl, yorgunluk var mı? Biraz yorgun mu gözüküyoruz acaba?
1: Hayır, yorgunluk falan yok. Kesinlikle yorgunluğun adına almayacağız.
0: Dün çünkü daha çarptı bizi de.
1: Her gün çarpıyor, sadece dün değil aslında ama hani gün sonunda genellikle böyle hissetsek de memlekette temiz havadan dolayı bir de böyle maceradan sabah heyecanla 5'te 6 uyanıyoruz. Yola koyuluyoruz erken vakitte. Bugün de o günlerden bir tanesi.
0: Yine güzel manzaralar eşliğinde. Aynen. Çok güzel türküler seslenmiş.
1: Heyecanlıyım çünkü daha önce hiç gitmediğim bir yerlere gideceğim bugün. Muhtemelen sen de gitmemişsindir. Trabzon'da Kofrakol Yaylası'na çıkacağız.
0: Evet, Kofrakol'a doğru yola çıktık şu anda. Hiç duymadım ismini Kofrakol'un nerede.
1: Yani ben daha önce biliyordum ama yalan değil, ben de gitmedim. Şimdi nasip olacak gitmek ve heyecanla yola çıktık. Yine güzel manzaralar eşliğinde maceramıza başladık.
0: Kofrakol gerçekten hem tarihsel boyutuyla hem de manzarasıyla inanılmaz bir yaylaymış.
1: Çok, öyle çok güzel. Yani şöyle aslında Galyan ve Meryem Ana Vadisi'nin tepesinde olan bir yayla burası. Bayağı Sümele Manastırı'nı tepeden görüyorsun.
0: Sümele Manastırı'nı göreceğiz yani.
1: Tabii tabii. Kofrakol tam eteğinde, yaylanın eteğinde. Umarım orada güzel bir yer buluruz ve türkülerimizi seslendiririz manastıra doğru.
0: Çok güzel olur.
1: Enfes bir görüntü varmış, öyle baktım yani. Hani dediğim gibi görmedim ama tabii dersime çalıştığım için
0: daha öncesinde ev sahibi olarak
1: dersime çalıştığım için şimdi dedim zaten Aycan belki birkaç soru sorar, onları böyle cevaplayamazsan bana takılırsın diye önceden dersimi çalıştım. Çok güzel bir yayla.
0: Merve, Sümele Manastırı demişken birazcık bilgi verelim istersen. Senin bu konuyla alakalı Trabzonlu olarak bir bilgin var mı Sümele Manastırı?
1: Yani şöyle aslında 13. yüzyılda falan güncel hane ulaşıldığı biliniyor. Bir de Sümele Manastırı 1800'lü yıllarda falan böyle çobanlar tarafından keşfediliyor aslında.
0: Öyle mi?
1: Tabii oranın varlığından, bundan çok emin değilim ama hani bir çoban tarafından böyle keşfedildiğini biliyorum rivayete göre. Hatta işte sarmaşıklar falan kapatmış. Hmm. Yani böyle doğa tamamıyla içine almış manastırı. Bir süre sonra farkına varıyorlar. Zaten uzun süre tadilattaydı ama artık tekrar ziyarete açıldı. Gerçekten Trabzon'un bu anlamı dünyaca bilinen bir noktası ve çok fazla turist ağırlıyor.
0: O halde Kofrakol'a çıktığımızda Sümele manzarası eşliğinde türkülerimizi seslendirelim.
1: Tabii ki, yani güzel bir yer ve buranın tadını çıkartalım. Birbirinden güzel yöre türküleriyle şenlendirelim ne daha iteklerim.
0: O zaman haydi.

0: Trabzon'un Kofrakol Yaylası'ndan seslendik. Arkamızda Sümele Manastırı'nın görkemli manzarası eşliğinde türkülerimizi söyledik.
1: Hocam bugün de programımızın adına yakışır şekilde 2000 rakamın üstünde zirvelerde yerinin en güzel türkülerini seslendirdik. Bir sonraki yol maceramız yine sürpriz olsun. Türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.

Evet bayanlar baylar Sinan'la sahnede bir devir bitti kabul edelim. Şimdi hep benim şarkılarla açıyoruz. Bunu kaç yılı hatırlamıyorum ama yine böyle bir duygusal dönemde yazdım bir şarkı. Bir devir bitti kabul edelim. Çok severim. Ebru'ya da buradan selamlar. Onu da çok severim. İyi ki doğmuşum diye bir şarkım çıktı en son yine onunla. Çok şarkım var. Aynı zamanda çok da iyi arkadaşım. Çok da severim. Buradan da Ebru'ya selamlar. Bir devir bitti de bayağı paylaşılan bir şarkı oldu zamanla ve güzeldi yani. Bir devir bitti kabul edelim. Bazen bazı devirlerin bittiğini kabul etmek gerekiyor. Mesela o artık o aşk, o sevgi ilerlemiyorsa o deviri kapatıp yeni bir sayfa açmak gerekiyor. O yüzden ben de öyle bir buhranlı günlerimde yazmıştım bu şarkıyı.

Açılışı Sinan Asande'de Bir Devir Bitti ile yaptık. Bugün çok böyle rüzgarlı, fırtınalı bir bölgenin çok sevdiğim prensi var konuk olarak. Onu çok seviyorum gerçekten. Adam, yani böyle bir adam yok bir kere. Ben görmedim yani. Hani o bir başkadır hakikaten, çok tanıdıktan sonra kısa sürede çok sevdim. Hatta çok yakın zamanda bir şarkımızı dinleyeceksiniz beraber. Bu da bir sürpriz olsun. Karadeniz'de Marmara bölgesi birleşiyor diyelim. Şaka yapıyorum tabii. Yani çok en sevdiğim bölge benim Karadeniz bölgesi. Türkiye'de her zaman bunu söylüyorum. Büyük konserler yaptım orada. 100 bin kişilik, 150 bin kişilik konserler yaptım ve çok mutluyum. Oralara ait şarkılar yapabilmekten. İşte Ekin'de vardı. Gel yanıma geliyorum yer diye bir şarkım vardı. Sonra Ceceli'de vardı. Simsiyahım farkım yok hiç geceden. Böyle şarkılarım var Karadeniz'e dokunan. Biraz uzanmaya çalıştım ama bugün o işlerin piri burada. Uzun lafın kısası, karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı, Resul Dindar.

0: Allah Allah.
1: Hoş geldin tekrar Resulüm.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel ya.
2: Abi.
1: Şimdi Karadeniz fırtınası dedik. Ama tabii.
2: Bu da bizim gönlümüzde
1: ters köşe bir şarkıyla ama. Ya ben demin de bunu söyledim Resul hani.
2: Bir Karadenizli'den fırtına oldu da.
1: Aynen.
2: Arabesk fırtınası Karadeniz'de.
1: Arabesk fırtınası. Bu eser çok eski bir eser herhalde.
2: Evet, Ümit Yılmaz'a ait.
1: Sen okudun mu alimlerinde?
2: Ben çocukluğumda falan böyle çok arabesk severdim. Cengiz Kurtoğlu.
1: Ama

0: O var okuma tarzında Vel zaten.
1: Ümit Besenler, Arif Susamlar.
0: Aa,
1: Yani
0: hepsine buradan rahmetli olanlar Allah'tan rahmet
1: Allah
0: diliyoruz
1: rahmet eylesin.
0: gerçekten. Hayatta olanlara da uzun ömür diliyoruz çünkü
1: Amin.
0: onlara çok ihtiyaç var. Gerçekten
1: Amin.
0: daha yakın zamanda da Muazzez Bacı'yı kaybettik.
1: Ya 2025'te çok önemli.

0: Nasıl oturdukları, insanlara duydukları saygı, çalışanlara duydukları
1: Neşet
0: saygı,
1: Usta'nın,
0: hürmet.
1: Neşet Ertaş'ın ceketini çıkarken bir izin istemesi.
0: Evet, muazzam bir şey.
1: Neyse.
0: Allah rahmet eylesin. Yapacağı çok
1: hepsini
0: değerli
1: mekanı
0: isimle,
1: cennet olsun kaybettiklerimizin. TRT Müzik ekranlarında Karadeniz bölgesinde en çok izlenen, ölçümlerde en çok Karadeniz bölgesinde izleniyoruz. Bu arada o çok
0: bu arada
1: önemli.
0: Karadeniz bölgesi üçüncü şarkın Karadeniz'e dair.
1: Evet.
0: Bir şey dedin.
1: Geliyorum
0: ya.
1: Simsiyahım. Ve şimdi yeni gelecek
0: zor,
1: şarkı.
0: Zor dimi.
1: Evet.
0: Zor dimi yapacağız inşallah. Ya.
1: Aynen. Zor dimi.
0: Çok değişik. Çok başka bir şey.
1: Güzel olacak
0: işte. Yani bu bizim ara sıra böyle Karadeniz'de sanki hiç beklemediğimiz bir fırtına. Bir yağış gibi.
1: Aynen. Arkadaşların demiş ya şarkı kimin diye. Sonra Sinan Akçıl deyince şey. Nereden yaptı bunu?
0: Yok, ben önce senin adını söyledim. Şimdi ne yalan söyleyeyim.
1: Ha, dedin mi başta?
0: Şimdi sen çok değerlisin.
1: Estağfurullah.
0: Çok önemli bir sanatçısın. Önemli bir insansın. Ben önce Sinan Akçıl dedim. Ondan sonra dedim şarkı.
1: Ha, iyi o zaman öyle.
0: Senin adın şarkının önünde. Bütün şarkıların önünde.
1: Estağfurullah, sağ ol.
0: Ben de öylesin.
1: Canım
0: birçok insan
1: sağ ol,
0: için öylesin.
1: Muhteşem bir gerçekten.
0: Enerjimiz güzel.
1: Aynen, biz bir tanıştık Kültür Yolu konserlerinde. Evet. O Kötü Yolla konserlerine çok gidiyor. Ben de öyle. Orada bir tanıştık. Resul'le hatta kızını da aldık sahneye. Danslar ettik falan.
0: Ya,
1: onu çok seviyorum. Onu buradan öpüyorum.
0: Aynen.
1: İzliyorsa bizi.
0: Canım.
1: Canım benim. Bugün birazcık rahatsız diye gelmedi ama değerli eşim burada.
0: Çocuklar biraz bu dönem bir şey var. Yani
1: evet, salgın
0: var şey
1: aynen.
0: Var.
1: Bu dönem.
0: Hastalar, evet.
1: O yüzden ondan sonra dedim ki Resul dedim ya ben seni izledim sahnende de. Hani şarkı söyleme tarzında çok seviyorum. Bir tane yapacağım. Sonra aradan zaman geçti falan. Enes ile beraber ona şu suratı asık olan arkada hemen tanınır.
0: Evet. 20 kişi toplayan 5 dakikada.
1: Tabii. 5 dakika 20 kişi toplayan.
0: Ben seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Araya gireyim.
1: Hadi söylerim.
0: Seni çok seven insan var. Ama hepsi eminim ortak fikirdeyizdir, karardayızdır şu konuda. Seni tanıyınca daha çok seviyorum.
1: Evet, hep öyle. O fix.
0: Seni tanımak lazım.
1: Aynen.
0: Ya benim mesela
1: dışarıdan
0: çok
1: bana artist ve kasıntı zannediyorlar çünkü.
0: Çok artist zannediyorlar.
1: Aynen, çok artist zannediyorlar.
0: Kimse artist görmemiş.
1: Aynen, artist görmemiş. Artist
0: sonra ülkede sanki artist kalmamış gibi
1: aynen.
0: Seni artist
1: ya
0: görüyorlar.
1: Ya ben de yaklaşınca ondan sonra kopamıyorlar benden. Diyorum
0: alakası
1: ki kardeşim bir git
0: ya.
1: Artık başımdan. Yok, ben sana çok bağlandım.
0: Biraz dobrasın, bu fazla mı geliyor? Dobralık artistlik değil, bu başka
1: değil
0: şey.
1: Değil abi. Ya belki suratına söylüyorum
0: çok
1: mesela.
0: Çok dobrasın.
1: Hani mesela yeteneksizse yeteneksizsen diyorum. Bozuluyor gibi. Hani saçma mı oluyor?
0: Aslında direkt söylemek ne kadar iyi. Ben söyleyene kadar canım çıkıyor.
1: Biliyorum,
0: benden gidiyor.
1: Biliyorum Resul ya.
0: Bunu söylemek çok zor oluyor.
1: Evet.
0: Yani birine olmayacak, olmadı.
1: Ama sonra mesela üzülüyorum. Annem bana der ki en kötü uyum almışsın yufka yüreğim diye. Üzülüyorum, sonra bir bakıyorum o yeteneksiz kişiye şarkı yapıyorum mecbur.
0: Baştan üzülsün. Sonra üzüleceğine başta üzülsün.
1: O yüzden böyle seviyorum mesela keşfetmeleri. Sevdiğim yetenekli arkadaşlarıma çalışmayı çok seviyorum. Veya dışarıda mesela 7'den 70'e herkes fotoğraf çektiriyor sürekli. Bugüne kadar bir hayırım yoktur yani. Günde herhalde 1000 kişiyle
0: ben
1: fotoğraf
0: çektiriyorum. Ben seni fotoğraf çektirirken gördüm bu kadar mütevazi.
1: Resul ne yapalım sen de öylesin.
0: Köfteye gitmiştik yani, Samsun'da. Böyle bir şey yok.
1: Ya yani. Onlar şimdi ama ben halka karşı tabii ki öyle olacağım. Yani ben onlar bizi buralara getiriyor. Ama sevmediğim insana karşı da suratım asık oluyor.
0: Ama sen mesela sadece evet demiyorsun. Sen sarılıyorsun, ilgileniyorsun,
1: evet.
0: Muhabbet ediyorsun.
1: Aynen.
0: Şakalaşıyorsun.
1: Evet,
0: karşındakini abi. Rahatlatıyorsun. Doktorsun ya.
1: Aynen, o rahatlatmak çok
0: müzik
1: önemli.
0: Müzik doktoru.
1: Estağfurullah canım kardeşim,
0: evet,
1: sağ ol.
0: Evet, müzik doktoru. Bu
1: şimdi
0: güzel
1: bugün
0: oldu.
1: Bu arada tabii senin albüm olarak hiç yaptın mı Resul? İlk yıllarda falan. Yoksa hep single mı gittin?
0: Yok ben... Benim bir grup vardı Karmate diye. Tamamen otantik
1: evet.
0: Müzik yapıyorduk. Biz onunla 2 albüm yaptık. Daha sonrasında...
1: Sen gruptan ayrıca solo devam ettin.
0: Kafalar uymadı. Gruptan aslında ben 8 kişiydik. 5 kişiyle biz ayrıldık.
1: Onlar 3 kişi devam ediyor mu?
0: 3 kişi devam ettiler sonra ama olmadı. Onlar da denediler, olmadı. Allah'a şükür ben... daha
1: solo olarak
0: özgün oldum. Solo devam ettim.
1: Çünkü hep Resul'ünler adını duyardık. Yani herhalde bir 15 yılı var.
0: Estağfurullah.
1: 15 yılı var herhalde o albümlerin.
0: İlk albüm 2009'du.
1: Tamam, doğru tahmin ediyorum.
0: O kadar olmuş mu? Kaç?
1: 16 sene.
0: 17 sene olmuş.
1: 17 sene olmuş.
0: Abi
1: İnanılmaz ya.
0: O kadar oldu mu?
1: Ben de
0: şimdi
1: düşündüm. 2009 Dümtek'teki yazdığım yıl. Erevizyon düşün. O bile 17 yıl geçmiş.
0: Ya şarkı ama ya.
1: Şarkı güzeldi abi. Yıl kötü ya.
0: Ne şarkı ya. Yıl... Neyse bana şans getirdi ya benim.
1: Evet.
0: 2009-2010 yılları benim için çok güzeldi.
1: Çok güzel.
0: 2008'i demiyorum ama 2008'de kayıplarım oldu. Sana müzik doktoru diyeceğim. Öyle paylaşacağım.
1: Sağ ol Can.
0: Öyle paylaşacağım.
1: Sonra zaten bir herhalde kaç yılda evlendin sen?
0: 2013'te evlendim.
1: Demin
0: 2010'da eşimle tanıştım. Yani 2009 nerede? Ve sonrası...
1: O da burada canım. Ya konserlerde falan da hala aynı aşkla birbirinize bakıyorsunuz. İnanılmaz bir şey yani. Müthiş bir duygu.
0: Çok aşık bana ya.
1: Abi.

0: Çok bayılıyor. Bayılıyor. Yani. Ben bir yere uzak yere gidince bayılıyor ya. Yani.
1: Bayılıyorum.
0: Ama sonra anladık, vertigosu varmış, tedavi oldu.
1: Ondan mı diyorsun?
0: Aynen, ondanmış. Ben de hoşuma gidiyordu, bana bayılıyor diye.
1: Ama o hiç şarkı söylemiyor. Öyle kendi aranızda
0: falan. Sadece yapıyor. Tek bir yerde söylüyor o. Ha. Banyoya girdiği zaman orada. Sadece ay, orada
1: başka
0: söylüyor.
1: Başka yok sahnede falan.
0: Söylemesin abi. Yani.
1: Söylemesin değil mi? Bir tane
0: kendine
1: bir,
0: söylesin.
1: Aynen, bir tane bir aileye bir tane sanatçı yeter diyorsun.
0: Yani bir denedik şey olmuyor, onda olmuyor. Belki ya, kızım olur yani.
1: O da çok güzel. Ay canım ya.
0: Bu arada ben de çok aşığım yani, karşılıksız değil.
1: Onu biliyoruz canım. Demin bir teste girmişsiniz. Muhabir arkadaşım şey dedi. Ben inanınca eve gidince karım beni mahvedecek dedi. Ya, her şeyi bildi dedi.
0: Şöyle bir şey var. Sadakat. Ben 2026 için dilediğim şey sadakattir başta. Eşe, arkadaşa, işe, sahip olduğumuz
1: vatana,
0: her şeye.
1: Vatana, millete, bayrağa,
0: vatana,
1: dine. Tabii. Hepsi giriyor.
0: Sadakat lazım ya. Sadık olmamız lazım. Şimdi benim ilişkimde bir kere şöyle bir gerçek var. Yani bu benim eşim. Bazen fazla abartıp belki dışarıdaki problemi ya da içimdeki problemi ona paylaşabiliyorum. O zaman da diyor ki her şeyi bana sen de söyleme. Sonra ben kızınca sen de bana kızıyorsun. Diyorum ya sen bari gerilme. Sen gerilince ben de geriliyorum diyor.
1: Doğru.
0: Ben her şeyi çok paylaşıyorum. Yani biraz sadakate, aileye, eve onu çok ayrı tutuyorum.
1: Çok
0: önemli
1: onu. Tabii.
0: Çünkü bir tane eşim var.
1: Doğru.
0: Sonsuza dek diyorsun. İyi doğru. Kötü diyorsun. Ben mesela hastalandığım zaman çok arıyorum onu. Bir yerdeyiz hemen gel diyorum yanıma. Bazen geliyorlar bana.
1: Çok güzel bir bağım ya.
0: Ona çok ihtiyaç duyuyorum. Annemden sonra gelen kişidir yani. Annem
1: maşallah.
0: Vefat etti.
1: Allah rahmet etsin. Ondan sonra... Mekan cennet olsun.
0: Amin.
1: Sağ Allah ol. Bozmasın aşkınızı. Şimdi bu aşkımıza Karadeniz'de sana aşkı çok. Senin de Karadeniz'e aşkın çok. Artvin'i birazdan konuşacağız ama bir Karadeniz gelmezse tertemizi yıkarlar. Hangisini söyleyelim?
0: Emre de geldi Kemençe'ye. Ankara'dan geldi.
1: Emre soyadın neydi? Emre Gülsoy da bugün bizde. Cumhurbaşkanlığından özel izin de getirdik. Kardeşimize hoş geldin Emre'cim. Eline sağlık. Bir Karadeniz yapalım artık. Ne yapalım Resul?
0: Emre sen söyle.
1: Söyle Emre.
0: Gürgen ağacılar.
1: Gürgen aşıklar. Hadi bakalım.
0: Meyve vermiyorsunuz. Geçti mi buradan yarın bana demeyiz.
1: Gürgen ağacı da ne güzeldir be.
0: Bizim oralarda da çok kıymetlidir. Sağlamdır ya.
1: Gürgen'den değil mi? Takalar yapılır. Yanlış mı? Yapılmaz.
0: Vallahi ya, taka yapılır mı bilmem ama.
1: Ben Gürgen'den... salladım sen de bozmasaydın Meres.
0: Onu bilmiyorum yok. Gürgen'den kemençe oluyor mu? Oluyor.
1: Kemençe oluyor ha. O önemli tamam.
0: Ha ne olsun.
1: İyi hadi bakalım. O zaman
0: taka zaten yapılıyordur bu arada.
1: Taka yapılıyor olabilir
0: mutlaka
1: yani.
0: Yapılıyordur.
1: İnşallah Karadeniz'e mahcup olmayız. Resul Dindar'dan geliyor şimdi.

0: Bravo.
1: İşte böyle. Stüdyomuzda Adanalılar bile Karadeniz'e doğru şu anda ilerliyorlar gördüğünüz gibi.
2: Bu, şu an konser verilir ha baya baya.
1: Vallahi verilir. İçerisi bayağı doldu.
2: Bir, evet. Sistem de iyi. Orkestra çok iyi.
1: Biz 4 kişilik dev kadro. Aynen.
2: Vallahi.
1: Zaten kilo olarak da orkestra ben
2: hariç dev kadro. Çok kalabalık gibi değil mi ya?
1: Ha, Sercan küçültüyor kiloyu. Abi biz 1, 2, 3 kişiyiz. Beni sayma. Beni hadi ben 15 kişi gibi düşünsen 3'te bu 18'iz. Şaka yapıyorum. Vay be Resul. Resul ama Artvin'den sen Artvinlisin.
2: Evet.
1: Değil mi? Anne baba ikisi de.
2: Anne baba Artvinli. Anne Arhavili, baba Hopalı.
1: Arhavi Hopa. Anne senin?
3: Şavşaklı benim. Martin.
1: Yakın mı Hopa Şavşak?
3: Yani normalde çok
2: bir buçuk iki saate yakın.
1: Küçük
2: bir yer
1: Artvin. Ben gittim buradan da selam olsun. Çoruh Üniversitesi'nde konser yaptım. Artvin'de.
2: Öyle mi?
1: Evet. 2 yıl önce. 2013'te de 2023'te. Tabii Çoruh Üniversitesi'ne geldim ben. Müthişti yani.
2: Aslında çok yakınız da rampa olduğu için yollarda.
1: Abi yollar öyle ama işte o güzel ya.
2: Ya ben o güzel de, tabii.
1: Ben bir evde kaldım Artvin'de bir otelde kaldım. Şey seçilmiş. Dünyanın en işte mistik yerde kurulmuş 10 otelinden biri falan seçilmiş. Şey ya.
2: Orada öyle evet. Başka zaten yere düzgün çok bulamazsın.
1: Çocukluğun orada mı geçti Resul? Çocukluğun orada mı geçti?
2: Tabii tabii ben 25 yaşında geldim İstanbul'a.
1: Şaka.
2: Öyle öyle köyde geçtim.
1: O zaman hep yağmur içindeydin sen değil mi?
2: Ben hala bereket. Köydeyim.
1: Valla.
2: Yani beden burada, kafa orada.
1: Kafa orada. Yemyeşil ya. Değil mi?
2: Evet.
1: Arhavi'de bir kere...
2: Yani Artvin'in de bir de bizim Macael vardır yukarıda, Boçka'ya bağlı. Oradaki tonlar, yeşilin tonları UNESCO'da koruma altına almıştır. Çok farklı, çok fazla. Çok yeşil yani.
1: Buradan Arhavi'ye tabii Cengiz abiye de selamlar. Cengiz Kurtoğlu, evet. Arhavili. Değil mi?
2: Selam yukarıda olsun.
1: Yani. Ona selam.
2: Ha, o bol bol geliyor zaten memleket.
1: Peki... Merkez çok küçük. Yukarıdan böyle uzaktan bütün merkezi görebiliyorsun. Öyle hatırlıyorum Artvin'de.
2: Artvin'in zaten yerleşim olarak...
1: Orada yaşamazlarmış. Öğrenciler yurt var doğru. Yurtta kalıyorlar ama genelde hep köyler taraflarında değil mi?
2: Köyleri daha kalabalık, daha büyük nüfus köylerde. Şimdi kışın merkeze inen çok oluyor ama. Artvin'in yerleşim olarak çok kalabalık da yok. Çok fazla insan yok. Olanın ama kalbi çok büyük. Artvin'in
1: ya, güzel.
2: İnsanı güzel.
1: Yok. Çok güzel.
2: Onlar Artvin'in kalbi çok başkadır. Bak bu nasıl hoşuna gitti. Bu ama iş bazen Karslıyım diyor.
1: Ya o evet kafası karışıyor
2: şimdi
1: ya.
2: Şimdi baba tarafı Kars'tan olduğu için.
1: Tabii Kaz'ı görünce ben Kars diyor ki.
2: Şimdi Kaz ile Laz'ı bazen karıştırıyor. Onun için.
1: Ha, ikisi de hem Kaz hem Laz.
2: Geçen gitmiş Kaz diyor. Ona dedim hani Artvinliydin sen. Ya diyor.
1: Ya işine göre kullanıyor onu ya.
2: Yerine göre.
1: Abicim ama benim anne tarafı Artvinli ya diyor. O işine yarayınca öyle. Ya mi Kars'tayız biz abi.
2: Şimdi kavgaya girerken Artvinliyim demiyor. Tabii, tabii. Orada Kars'ta işe yarıyor.
1: Lobiyi alıyor orada arkasında Kars lobisini. Aa, aynen sağ.
2: Bu arada Karslılar niye öyle anılıyor ya? Karslılar bence çok...
1: Kavgada şey değil mi? Sağlamlar.
2: Kavga, ya sağlam. He.
1: Sağlamlar, sağlam. Abi İri. O kış şartlarında düşünsene nasıl yetişiyorlar yani.
2: Ondan yoksa kavgacı değil.
1: Bir de şey, müzikal yeteneğini o Kars'tan aldığını düşünüyorum. Çünkü hep Kafkas çok yakın ya Rus muhabbeti.
2: O çok yetenekli ama bence Mars'tan aldı o. Kars... Bence Kars bile kesmiyor.
1: Siz de bayağı değil mi son aranjelerde çalıştınız Epenes'le?
3: Evet.
1: Son iki şarkıdır herhalde değil mi?
2: Ya Allah'a şükür ya. Biz yani biz...
1: Valla benim stüdyoma Resul benden çok gidiyor.
2: Valla bu akşam gideceğim biliyor musun? Buradan evet çekimden sonra
1: vallahi gideceğim. Valla helal olsun.
2: Ya ben Enes için şey diyorum. Bugün Enes'i düşündüm ben. Buraya gelirken. Galiba şey benim için. Ömrümün sonuna kadar benimle olacak bu hayatta.
1: Öyle gözüküyor evet.
2: Ya yani ahiretlik diyorlar ya. Aynen. Öyle.
1: Allah
2: yani,
1: kolaylık versin Resulüm.
2: Galiba iyisiyle kötüsüyle işte.
1: Abi kardeşimiz ya. Atsan atılmaz sarsan.
2: Biz geçen böyle bir muhabbetini de yaptık. İnsan dostunun hatalarını da kusurlarını da bence çok görmeyecek. Öyle sevebilecek
1: bu sezon
2: yani.
1: Biliyorsun konuk aldık Enes Bey'i. Buradaydı eşiyle beraber.
2: Evet gördüm.
1: Evet buradaydı. Şimdi ondan sonra vallahi o günden beri geç geliyor yarım saat.
2: Buradan oraya kalktı şimdi gitti nasıl oraya. Ne hissediyorsun?
1: Ben böyle bir kariyer çöküşü bir günde hiç görmedim ya.
2: Hangi taraf rahat?
3: Sen nereye oraya mecbur yani.
2: Sen nereye oraya.
1: Kardeşim.
2: Bu arada sana da çok çok seviyor çok bağlı yani.
1: Aa biz ayrıyızdır ya Enes'in. Biz seni de çok seviyorum. Böyle güzel bir aile olduk ya.
2: Bizim kaynaşmamızda bu kadar birbirimizi tanımamızda
1: Enes,
2: da...
1: Enes bana hep seni söylüyordu Resul biliyor musun? Bir sene önceden
2: bana da öyle.
1: Aynen öyle. Ya bir gün abim bir gün tanıştıracağım. Ondan sonra sana da aynı şey yapıyor.
2: Sen aynı kafasınız, birbirimizi çok seversiniz diyor.
1: Aynen. Aynen, doğrusu. Şimdi ya burada demin üstadları anmışken Kayahan'ı da bir analım mı Resul? Demin provada öylesine yaptın ama.
2: Evet.
1: Yani asırlardır yalnızım, pişmanım alıyoruz dedin, öylesine dedin. Ama dedik ki o kadar güzel oldu ki bunu programda yapalım. Kayahan ustayı da
2: nacizane
1: bir kere daha mekanı cennet olsun. Ha. Çok büyük bir usta. Benim çok sevdiğim bir besteci. Onu da buradan anmak istiyoruz. Sinan'la sahnede şimdi Resul Dindar farkıyla.
2: Estağfurullah.

0: Bravo. Sahnede yapıyor musun bunu Resul? Çok güzel.
1: Çok
0: bence bunu yapmalı herhalde. Ya sahnede. Evet. Çok yakışıyor.
1: Ben sevdiklerim...
0: Böyle bir kayan köşesi hatta 3 şarkı. Ne kadar güzel olur.
1: Abi bizim Lazlar 3 şarkı Karadenizlere çok tutamazsın. Tutamazsın. İkinci şarkıdan sonra artık horon diyor tarlaylar. Çok tarlaylar.
0: En sevdiğin tarz ne? Yani horon tepmelerde, hareketlilerde mutlusun, slowlar. Sanki slowları böyle daha...
1: Ben hareketlilerin adamı değilim. He. Ben aşk adamıyım. Yani... Romantik. Senin gibi.
0: Aynen.
1: Bence ya sen hepsinde başarılısın.
0: Ya estağfurullah, olur mu?
1: Abi canım sen hareketli şarkılarla...
0: Konserlerde sonlara doğru coşuyorsunuz ama tabii.
1: Ama şey şu anlamda senin gibi aşk, içinde aşk var.
0: Doğru.
1: Ya
0: doğru.
1: Duygusal şarkılar daha benlik ya.
0: O zaman şimdi Sinan'la sahnede Resul Dündar ve Hiç.

0: Çok güzel. Bence bu tam sosyal medyada
1: Çok
0: konulacak
1: değişik.
0: parça bu.
1: Çok
0: Değişik
1: değişik.
0: oluyor
1: Çok
0: tabii.
1: değişik oldu. Ay, çok
0: Yani
1: farklı oldu.
0: evet.
1: Şimdi ben bunu
0: Kaç yıldırsın?
1: onun
0: Sen
1: yaklaşık
0: daldın gittin,
1: olarak
0: geri dönmen çok zor oluyor.
1: 14 senedir okuyorum. İlk defa böyle bir başka bir şey oldu. Başka bir şey hissettirdi
0: Değişik
1: bana.
0: oldu değil mi? Yani böyle
1: Ama
0: akustik
1: piyano
0: berbers
1: çok güzel oldu.
0: yakışıyor.
1: Çok farklı oldu. Yani, şimdi, yani insanlara biz söylüyoruz. Kitleler değişiyor. Onların duyguları tabii ki reaksiyonları farklı oluyor ama biz hep aynı şarkıları söylüyoruz ya. Çok önemli işte.
0: Bravo.
1: Müzik
0: Anlıyorum.
1: altyapı, sazlar,
0: Bir anda bütün mod
1: aranjman.
0: değişebiliyor yani. Yani
1: Evet.
0: şarkıya tekrar aşık olabiliyorsun. Söyleyen kişi çünkü bir süre sonra hani...
1: Çok başka bir yere götürdün şarkıyı.
0: Evet. Şimdi
1: Gönlüne sağlık,
0: şey düşündüm.
1: eline
0: Sağ ol hep
1: sağlık.
0: beraber arkadaşlarımıza. Şefin de bugün burada. Tanıtalım kardeşimizi.
1: Çağrı.
0: Çağrı Doğan evet. Ve Çağrı şimdi Emre kaç yıldır sende? Yeni mi? 8 sene vay maşallah.
1: Emre ben kaç yıldır sendeyim? Onu soralım.
0: Senle beraber 8
1: Şimdi
0: yıldır.
1: bir
0: Çağrı
1: şey
0: herhalde.
1: diyeceğim. Çağrı hayatımda gördüğüm en sadık insan. En sadık
0: Demin
1: müzisyen.
0: söyledik ya 2026'da sadakat diliyorum diye.
1: Yani tek geçerim.
0: Eyvallah
1: Ben
0: kardeşim.
1: hayatımı yani sırtımı dönerim. Her şeyimi emanet edebilirim.
0: Ne
1: Öyle bir
0: güzel.
1: adam.
0: Maşallah.
1: Ve kemençeciler arasında bu kadar hakkaniyetli, dürüst, saygılı, vefalı, üstüne tanımam. Bu konuda
0: Uçaktan düşüyorsunuz.
1: şanslıyım.
0: Üç kişisiniz. İki paraşüt var. Birini taktın. Öbürünü Emre'ye mi verirsin? Şaka, şaka. Dışarı koy. İkisi de çok güzel anlattın çünkü. Herhalde el ele beraber atlarsınız gibi.
1: İkisini de onlara veririm.
0: Abi ben ne
1: Ben
0: olacağını
1: kalayım.
0: söyleyeyim mi? Ben ne olacağını söyleyeyim. Siz son anda Emre'ye abi son bir çalayım der. Siz ellere horon teperken hepiniz düşersiniz zaten.
1: Valla ben paraşütü almayayım onlar.
0: Sen uçak korkun var mı Resul? Uçak korkun.
1: Yok.
0: Yok değil mi?
1: Aa, yok. Ama birçok enteresan bir hikayem var. Ben çocukluğumdan beri senede bir ya da iki defa bir rüya görürüm. Böyle bir tane sandalye düşün. Arkasında motor var. Ben ona sandalyeye oturuyorum. O motorla beni gezdiriyor.
0: Havada.
1: Genelde de havada.
0: Güzelmiş
1: Bizim
0: resim. Allah
1: memleket
0: sağlık versin.
1: ya mahallede böyle arkadan
0: Sandalye, uçan
1: motorla
0: sandalyeyle geziyorsun.
1: pur geziyorum.
0: Ama belki de
1: Ama
0: şey hani
1: böyle bir şey olamaz ya.
0: zirveyle ilgili yukarıda.
1: Çocukluğumdan beri öyle. Bunu görüyorum.
0: Peki çocukluğundan beri aynı rüya mesela motor en azından 2020'ler hemen update oldu
1: Hiç
0: mu? Aynı
1: değişmedi.
0: motor.
1: Aynı motor. Burada pervanesi var. Motoru da orada.
0: Değişmiyor
1: Koltuk gibi. Ben ona oturuyorum. O kalkıyor benim önce bizim mahallede
0: yani.
1: gezdiriyor Hopa'da.
0: Ne
1: Sonra
0: tatlı
1: Hopa'yı
0: ya.
1: geziyoruz öyle. Motorla havadayım.
0: Allah
1: Ya vallahi
0: Allah.
1: çok
0: Enteresan.
1: enteresandı. Bunu bir kere daha bir anlatmışlığım vardır. Böyle çok da aklıma gelmez. Ya,
0: Zaten o motorla gezdiğin için uçak korkun olmaz. Onda
1: herhalde
0: düşmüyorsan hiçbir
1: bir
0: düşmez.
1: yükseliyoruz ya.
0: Herhalde. Aynen onu görüyorsun belki de.
1: Yükseliyoruz
0: Hayallerin
1: inşallah.
0: %70-80'ine geldim diyebilir misin? Küçükken kurun hayallerin.
1: Fazlasını yani
0: Ne
1: ben
0: güzel.
1: böyle
0: İlk
1: bir
0: kez bu cevabı aldık. Çok şükür.
1: hayal edemezdim yani. Benim hayalim 3-5 kişi, 10 kişi yani şarkı söyletsem de onlar beni dinlese.
0: Ama şu başlamıştı herhalde yani herhalde ortaokul lise yıllarında bize Resul bir şarkı söylerler falan
1: O
0: vardı.
1: şeyde. Okulda
0: Vardı
1: öğretmenim
0: değil mi onlar?
1: sesi güzel olan var mı dedi. Ben abim söyledi dedi. Resul abimle aynı sınıftaydık. O bir sene kaldı Sarılık'tan. Beraber okuduk. O dedi. Sonra çıktım Ali öğretmenime bir şarkı söyledim. Ondan sonra sınıfta arada ben şarkı söyledim. Sonra ortaokulda yine devam etti bu süreç. Yavaş yavaş Hopa'da tanınmaya başladım.
0: Yerelde önce.
1: Düğünlerde.
0: Düğünler başladı yerelde değil mi?
1: Düğünde ama şey öyle. Konuk gittiğim düğünlerde. Hadi
0: Sahne
1: Resul
0: alıyorum.
1: klavye söylüyorlardı. Resul bir
0: Ailede var
1: şarkı
0: mıydı müzisyen
1: söylesin
0: Resul'ün?
1: diye. Babam.
0: Baba maşallah.
1: Babam bağlama çalıyordu. Evde çok çalardı. Annem de şarkı söylerdi. Annemin sesi çok güzeldi. Hep şey söyledi. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar. Böyle ince de bir sesi vardı. Bu çok severdi deryaları. Eşim de adı Derya'dır.
0: Evet
1: Eşim
0: Derya'cığım.
1: bana Derya diye Derya'yı çağırdı bana.
0: Derya Dindar.
1: Eski türküleri çok severdi. Belki Zakkale'yi çok severdi. Ruhi Su.
0: Ne güzel.
1: Nuri Sesi Güzel. Bunları dinledik biz çocukluğumuzda. Babam radyo televizyon teyp çamircisi ama aynı zamanda dükkanda saz, gitar satardı babam. Ve tellerini, malzemelerini, eşiklerini falan satardı. Yani hem bu
0: ne
1: işin...
0: Ne kadar enteresan bu. Senin ilgini çekiyordu o zaman gördüğünde değil mi?
1: Oradan geldi herhalde bu. Yani çünkü biz babama gidiyorduk. Ayda bir kere saç kestirmeye çarşıya iniyorduk o eski şeylerle. Cavit dayı keserdi saçımızı. Dükkana giderdik, o zaman görürdük orada işte. Sonra evde çalardı bize. Evde 2-3 günde bir çalardı. Sonra halam vefat etti, babam bağlamayı bıraktı. Bizde öyle bir gelenek, adet vardı. Uzun bir süre evde daha müzik yapılmaz, çalınmaz diye.
0: Yaz
1: süresi. Yastan. Ama babam çok uzun süre bıraktı. Yani 20 seneyi aşkın bıraktı. Of. Sonra ben ona bağlama götürdüm, aldım. Ha. Ufak ufak takılmaya çalıştı. İşte kara düzen çalardı. Şimdi ben o perdeli kısa sap aldım ama yine onu da bayağı bir çalmaya başladı. Çalıyor şimdi.
0: Maşallah ne kadar. Ya Allah tabii
1: aileden
0: ki,
1: sizin gibi.
0: Ailede tabii ki senin ailen de buradan Artvin'e bütün sülalen. Çok kalabalıksınız değil mi Resul? Kuzenler yani öyle biliyorum ben Enes'te.
1: Yok hepsi orada burada çok.
0: Orada kimse diyorum işte bizim, Artvin'e.
1: Tabii ben oraya gittiğim zaman bana diyorlar memleketine git kafa dinle. Ben oraya gidince kafa dinlemiyorum ki. Kafam şişiyor.
0: Enes bunu çok iyi anlar. 75 tane amcası var ya düğünde herkes amcasıyım diye fotoğraf
1: çekti. Sokakta halalar çağırıyorlar ne zaman bize geleceksin. Kaçıyorum ondan al dayılar anladın mı?
0: Bütün Artvin'imize buradan selam
1: beraber
0: olsun.
1: Beraber gidelim ama şimdi oraları beraber bir dolaşalım.
0: Şimdi bu klipte.
1: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
0: Evet.
1: Ben
0: aynen. Aynen doğru söylüyor.
1: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim mi Karadeniz'de Tarkan
0: Resul
1: gibiyim
0: gelmiş.
1: Ama Tarkan da bu arada benim için
0: number one diyorsun. Şimdi yalanlar var sırada. Yapalım mı yalanları?
1: Söyleyelim istersen.
0: Yalanların lafı da geçmişken yine aynı
1: mesajı. Yalanlar mesajcık... mı yapalım yoksa hareketli mi dalalım?
0: Hareketli Gümüşhane finalde kızları. Gümüşhane kızları var.
1: He tamam.
0: Şimdi yalanlar aynen. Yapalım finalde Gümüşhane kızları tamam. Gelecek. Aç sesi dinle bizi.

0: geliyor.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Çok az kaldı.
2: Yapıyorsun ya.
1: Sen de söylüyorsun ya.
2: Böyle bir şey yok ya.
1: Ya çok içten konuşuyor. Bayılıyorum ya. Hissedince çok içten konuşuyor. Hakikaten. Şey de yapacağız.
2: Ya bak nasip işte bak. Bana da böyle bir şey nasip oldu. Bana kardeşim işte dedin ki sana bir şey yapacağım. Senin için bir şey yapmam lazım. Yapacağım. Hı. Yaptın ya.
1: Vallahi Emre bir çalsana melodiyi ya. Çünkü kemençe kullanmamayı düşünüyoruz ya. Nasıl tınacak bakalım. Bir daha girsene soldan.
2: Kemençe fa'da galiba şu an.
1: Çıkmaz mı?
2: Oluyor oluyor.
1: Oluyor Emre oluyor. Bir daha. Üç, dört. Tamam geldi ışıklar. Işıklar yandı.
3: Ben de çok özledim, duydum o nizot.
1: Emre'cim sağ ol. Demek ki neymiş tek tel olacak değil mi? 1-5-1-4 yok bunda.
2: Ya şimdi kalabalık daha Rize otantik, yöresel, geleneksel de.
1: Evet, biraz daha keman tarzında çaldığın zaman yakışıyor.
2: İşte şarkısına göre işte o tavrı kullanıyor.
1: Süper, o zaman alacağız inşallah bir kayıt senden de Emre'cim ya, bu şarkıyı. Resul'cüğüm. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. En ilgi çeken programlarımızdan biri olacak o belli. Bölgesinden dolayı da senden dolayı da. Şimdi...
2: Bu arada ben çok zamandır takip ediyorum programı.
1: Eyvallah.
2: Kim geliyor, kim gidiyor ben herkesi her şeyi
1: görüyorsun,
2: takip ediyorum.
1: Orada?
2: Görüyorum Enes'e dedim ki Sinan abi söyle beni ne zaman alacak?
1: Abi hep sen aklımızda...
2: Biz geçen ama yıldan beri bayağı bir konuştuk.
1: Müthiş oldu.
2: Şimdi nasip oldu.
1: Vallahi onur verdin, şeref verdin.
2: Yani ben... Katılmayı, burada olmayı, seninle olmayı zaten istiyordum.
1: Sağ olasın.
2: Allah razı olsun.
1: Bizi çok mutlu ettin bugün buraya katılarak. Sinan'la sahnede hem senin kardeşin var hem ben de senin bir kardeşinim artık. Ve tekrar ayaklarına sağlık kardeşim. Çağrı ve Emre hoş geldiniz tekrar.
2: Kaç zamandır da görmüyorum sayende gördüm.
1: Kışın biz yatıyoruz.
2: Evet ya. Kışın iş yok ya.
1: Kışın olmuyor ya.
2: Ya iyi müzik yapalım, kaliteli yapalım.
1: Her şeyde kabul
2: derken
1: etmiyoruz abi.
2: Maliyetler artıyor, ya, yükseliyor.
1: Her şeyde kabul edemiyoruz ya.
2: Olmuyor. Şimdi bayağıdır bir aydan fazladır oturuyoruz.
1: Ama Mart'tan sonra da sıkılıyoruz değil mi görmekten birbirimizi neredeyse. Ay yeter artık.
2: Ama inşallah biraz kalabalık biraz iş
1: ne
2: olsun.
1: Var biliyor musun? Çok insan oldu çok nankör. Yazın diyorum ki Hayıkşehir'de uyandığını hatırlamıyorsun. Yeter artık. Kışın diyorsun ki Allah'ım bir daha yemin ediyorum şükürler olsun bir daha sitem etmeyeceğim. Öyle diyorsun. Öyle işte insan ondan kör. Neyse.
2: Ama işte kıymetini bilmek lazım ya. Şimdi çalışıyorlar birileri yoruldum. Oo, bu akşama kadar ne güzel diyorum. İş aynen. Var ki çalışıyorsun.
1: Aynen öyle.
2: Yoruluyorsun ne güzel emek var.
1: Çok teşekkürler Resul'cüğüm. Ayağına sağlık. Horon teperek bitireceğiz. İyi ki geldin o güzel enerjinle. Karadeniz'in şu anda gerçekten Volkan abi de buradan bir kere daha rahmetli alalım. Volkan Konak'tan sonraki en büyük temsilcisi Resul Dindar'dır. Bu net. O yüzden sana gözümüz gibi bakmamız lazım.
2: Değerli, yine yöremizde çok değerli var, sanatçılarımız
1: hani
2: var.
1: Onların sağ bayrağını taşıdığın için
2: güzelliğin.
1: Öyle düşünüyoruz.
2: Sen çok iyi bir
1: sağ ol,
2: insansın.
1: Allah razı olsun
2: İyi
1: kardeşim.
2: Kalpli birisin.
1: İyi ki geldin.
2: Seni tanımak
1: ben
2: lazım.
1: De seni, sağ olasın.
2: Seni tanımak lazım.
1: Sağ ol. Istersin.
2: Özellikle. Sağ
1: İyi
2: ol.
1: Ki geldin. Var şimdi var. Gümüşhane yöresine ait bir türküyle herhalde bitireceğiz değil mi? Gümüşhane kızları çok meşhurdur, çok ünlüdür. Gümüşhane'ye buradan selam olsun, Artvin'e selam olsun, Kars'a selam olsun. Herkesin yaşadığı, doğduğu bölgeleri selam. Hepiniz seviyoruz ama bugün Karadeniz biraz torpilliydi bizde. İyi ki varsınız, bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun, sesi de açın. Görüşürüz.

0: halın başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten. Oh, I'm an alien.
3: I'm a legal alien. I'm an English... Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Herkese merhabalar. Irmak Aracı'yla Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş
2: Teşekkürler.
1: Bulduk. Sen nasılsın Irmak'cığım?
0: Teşekkür ederim. Çok yakışıklı gözüküyorsunuz hepiniz.
1: Çok
2: teşekkürler.
0: Nasılsınız? Nasıl gidiyor müzik hayatınız? Ne durumda?
2: Çok güzel gidiyor valla. Öncelikle bugün burada olduğunuz için çok mutlu olduk.
0: Ne mutluluk bana
2: hayırlı
0: ait.
2: Olsun
0: İyi
2: programın.
0: Geldiniz. Çok
2: Gerçekten
0: teşekkür ederim.
2: Çok iyi hissediyoruz şu anda kendimizi.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ve çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da burada, onları da görmüş olduk. Gayet güzel gidiyor her şey. Yani konserlerimiz güzel gidiyor. Bayağı
0: Sonunuzda devam ediyor,
2: yoğun
0: görüyorum.
2: Bir şekilde. Onun dışında da konser olmadığı günler yine müzik var, stüdyo var, işte yeni şarkılar var. Biraz sonra zaten onlardan da bahsederiz. Yani müzik de gidiyor çok şükür. Sevdiğimiz işi, sevdiğimiz arkadaşlarımızla
0: İnsanlarla
2: beraber yapmak
0: yapıyorsun.
2: çok mutluyuz yani.
0: Çok çok kıymetli gerçekten. Peki şeyi merak ediyorum. Kafadar nasıl doğdu? Yani nasıl bir araya geldiniz? Nasıl bir ilerleme? Onu çok merak ediyorum. Hüseyin Aranız.
2: Pandemide yani o süreç zaten bütün dünyadaki

0: insanlar için
1: Tabii ki.
0: çok sıkıntılı bir süreçti. Müzisyenler için bence ekstra bir sıkıntılı bir süreçti. İşte Timur abiyle zaten biz 30 yıldır falan
1: Maşallah.
0: konservatuvardan tanıştığımız için arada dedi ki böyle bir şey dedi yapan mıyız dedi. Kusura bakma şarkısını dinlemiş. Senin oğlun her şeyde okey abi dedim.
1: Ne güzel.
0: Ve
1: Böyle bir
0: öyle bir
1: dosta sahip
0: abidir.
1: olmak da çok kıymetli.
0: Evet. Ya bütün şey için bütün biz yaş grubu için Timur abi öyle bir abidir.
1: Evet, biliyorum.
0: Öyle olunca sen ne dersen olur abi seve seve dedim ve çok mutlu olmuştum. İşte sonra Kusura Bakma şarkısının hemen aranjesi başladı. İlk şarkımız bayağı da dinlendi kusura
1: Maşallah.
0: bakma. Yani kafalar öyle. Timur abinin bir telefonuyla da oldu yani.
1: Ne
0: Evet.
1: güzel. Peki şey merak ediyorum. Aranjelerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa işte yardım aldığınız düzenlemede aranjörler oluyor mu?
2: Tabii hep böyle çünkü ben yaklaşık 35 yıldır Türkiye'deki tüm albümlerde çalıyorum. Ve herkes de benim ya kardeşim ya abim ya da arkadaşım. Kimsenin gönlü kalmasın diye her şarkımızı her bir arkadaşımdan, kardeşimden çalışıyoruz. Tabii ki fikirlerimiz oluyor ama o kadar güzel bir stüdyo ortamı geçiyor ki ya stüdyo orada en mutlu olduğum yer bir de benim stüdyo. Hani o kadar güzel bir şekilde aranje ediyoruz ki şarkılarımızı, o kadar mutlu ilerliyoruz ki kimsenin de gönlü kalmasın diye ben o şeylere çok dikkat ederim. Herkes böyle kafada da bir nokta yani böyle bir iz bırakmak istiyor herkes de ve herkesten de buradan Sezgin abiden de Mert'ten
1: Eline
2: de Emin
1: kolayına
2: Hanım'dan da
1: sağlık.
2: herkesten
1: Hepsinin eline
2: Allah
1: koluna
2: binlerce
1: sağlık.
2: kez razı olsun. Çağlar Dal da
0: Cüneyt Yamaner.
2: Cüneyt evet. Yani herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Kafalarda onların emeği gerçekten çok fazla.
1: Çok kesinlikle. Ellerine kollarına sağlık onların da.
2: Ve şarkı seçiminde de şey yani hani bizim bir grubumuz var. WhatsApp grubu da var. Konuşmadığımız herhalde bir 24 saatte bir herhalde bir şeydir. Böyle bir 8 saatlik uyuma arası. Onun haricinde hep sürekli telefondayızdır. Yan yana olmasak bile.
1: Yani normal hayatta da o zaman
2: Evet
1: anlaşıyorsunuz
2: tabii.
1: bayağı,
2: Tabii
1: değil
2: tabii
1: mi?
2: tabii tabii.
1: Maşallah.
2: Şarkıyı oraya bir gönderiyoruz. İlk önce Özgen'den bir yanıt geliyor. Abi bunda emin miyiz? Tabii. Genelde şarkı seçimlerinde de o Özgen karar veriyor. Hüseyin de aranje kısmında ve diğer kısımlarda. Ben sadece işin okumu ve cello isterlerse cello
1: Hepiniz ayrı
2: çalıyorum bir
1: ayrı
2: de.
1: bence
2: Evet.
1: çok değerlisiniz.
2: Çok sağ
1: En
2: olun. Çok
1: başta zaten
2: teşekkürler.
1: hepiniz müzisyeniz ve oradan gelmenin de çok kıymetli olduğuna inanıyorum ben. Oradan böyle bir grup kurma, işte dostane bir şekilde birbirini sarma bence çok kıymetli. Kusura Bakma şarkısından bahsettiniz. Hepimizin diline pelesenk oldu zaten. Çok güzel bir şekilde yorumladınız, icra ettiniz. Siz de isterseniz onu bir sizden duyalım
2: Tabii
1: dedim ben
2: ki.
1: sıcağı
2: Seve
1: sıcağına.
2: seve.

0: Ne güzel bir yorum. Böyle
1: Teşekkür
0: sanki
1: ederim.
0: dinlerken hani üçünüzün böyle tek bir vücut olduğunu hissediyorum. Yani hani sanki orada farklı bir enstrüman, işte farklı bir vokal, farklı bir tel yok da hepiniz böyle bir gibisiniz ve bu muazzam bir uyum bence. Gerçekten çok şanslısınız.
1: Çok
0: Öyle
1: teşekkür ederiz
0: düşünüyorum.
1: ya. Çok teşekkür ederiz
0: Çok da
1: Ömer.
0: güzel
1: Çok
0: yorumlamışsınız.
1: sağ ol
0: Müthiş
1: canım.
0: gerçekten. Şeyi merak ediyorum. Sahnede böyle mesela modunuz düştü birinizin. Olur ya yani insanlık hali hepimizde oluyor. Böyle en çok kim gaza getiriyor? Kim böyle tamam abi hani sakinleşelim diyor. Ben Hüseyin abinin olduğunu düşünüyorum ama doğru mu?
2: Aslında tam doğru değil ama yani bazen çok nadir de olsa modumuzun düştüğü oluyor. Genelde Timur abi toparlar bizi öyle bir durumlarda. Timur abi hemen bir bakışıyla bile bizi o kadar iyi tanıyor ki yani hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz da. Şeyle de alakası olabilir yavrum akçım onun. Hani bir insanı abi görmek gerçekten. O yüzden onun bir bakışı, bir gülmesi bile bizi,
1: Direkt
2: modumuzu
1: motive ediyor ya.
2: Yükseltir yani.
0: Ama sanki komiklikleri Hüseyin abi yapıyor
2: Ben
0: gibi.
2: biraz gizli komik
0: Doğru mu? Biraz öyle
2: şu bakış
0: hissediyorum yani.
2: böyle yaptı ya işte.
0: Peki
2: Şey,
0: mesela... Özür dilerim
1: çok
0: abi.
1: özür dilerim. Bugün bile arabada gelirken konuştuk hatta. Geçen gün bir şey oldu. Ya sahnede, şimdi reel çalımlarda, live çalımlarda hata olmalı zaten. O da bizim birazcık müzisyen olarak takıntılığımızdan kaynaklanıyor. Ama günün sonunda her zaman şuna bakmak lazım. Önemli olan şarkıya ne kadar hizmet ettiğindir.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Gerçekten, ya da önünüzdeki solistinize ne kadar hizmet ettiğinizdir. Olacak mı hatalar? Olmak zorunda ya. O da onun güzelliğidir. Bazen çok
0: Tuzu
1: takılıyorlar.
0: biberi o da.
1: Evet, ikisi de çok takılıyor. Ben de bugün arabada dedim.
2: Evet, buraya
1: Ya ne
2: gelirken
1: olur dedim,
2: konuştuk.
1: gülün gülün. Yani gülün yani. Çünkü orada 2,5 saat, bizim sahnelerimiz sürüyor. 2 saat, 2,5 saat sürüyor. Orada güzel anılar bırakmak için orada gittik.
0: Ben de hep bu fikirdeyim abi. Yani hani sanki böyle benim için de geçerli. Hani elimden geldiğince orkestra arkadaşlarıma da bunu paylaşmaya çalışıyorum. Yani hani eğlenelim.
1: Evet ya.
0: Çünkü hatalar mutlaka olacaktır işte gerek o taraftan gerek bizden. Eğlenmek yani güzel anı bırakmak en
1: En
0: kıymetlisi
1: güzeli
0: bence. Bir
1: evet
0: de
1: ya.
0: yani hatasız ne var ki? Albüm kaydı da değil dün sonunda. Ama ben anlıyorum da tabii ki bu işin işte okulunu okumuş, okumasa dahi alaylı olup senelerini vermiş birçok müzisyen arkadaşımız var. İşte iyi kulak da hemen onu galiba çekiyor ve deliriyor ne
1: Evet,
0: yazık ki. O biraz mükemmelliyetçi olmakla da alakalı.
1: evet.
0: Bence o da
1: Müzisyen
0: tazminiye
1: şey
0: mi
1: işte
0: doğru
1: o.
0: mu?
1: Evet.
2: Yani o aslında şöyle, ne hepimiz aynı şekilde. Bu arada Timur abi hariç biz Hüseyin abiyle böyle sahnede biraz çalımlara falan çok takılıyoruz. Ha Timur abi şey yapıyor. Mesela kulise çıkıyoruz böyle işten sonra. Gelin bakayım diyor. Oturuyoruz falan böyle. Diyor ki niye takıyorsunuz bu kadar diyor. Yani örnek veriyorum işte mekancı mutlu mu mutlu, konseri izlemeye gelenler mutlu mu mutlu, işte ekip mutlu mu mutlu, siz niye mutlu değilsiniz diyor. Ya abi işte şurada yanlış çaldılar falan. Oğlum diyor bu olacak zaten diyor.
0: Tabii ki.
2: Bu diyor olmazsa diyor zaten diyor müzik olmaz diyor. Müzik aslında diyor öyle çıkan bir
0: Nota
2: şey.
0: not devam ediyor
2: Aynen
0: demektir
2: öyle.
0: bence bu
1: Evet ya.
0: olmuyorsa.

0: Yani
1: Bilmiyorum
0: anı
1: ama.
0: yaşamak, anda olmak ve hata yapmayı da güzellikle kabul etmek çok önemlidir Irmak. Stüdyoda bile bazen, mesela ben onu bir kere yaşamıştım. Bir şarkıda işte cello ile eşlik ettiğim bir şarkıda solo olarak bir yerde ufacık bir entonasyon vardı. Sonra ben girdim orayı düzeltmeye. Düzelttikten sonra dedim ki eskisini kullanabilir miyiz dedim.

0: Ne güzel söylediniz, ne güzel çaldınız. Orkestra arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.
1: Ellerinize
2: Şarkı
1: sağlık
2: güzel
1: arkadaşlar.
2: olunca.
1: Evet.
0: Çok teşekkür. O zaman ben bir şarkı, eğer siz de isterseniz böyle birlikte, hatta stüdyoya girdiğimiz bir zaman size bir şarkı hediye etmek ve sizin okumanızı, çalmanızı çok çok isterim.
2: Bayılırız. Biz de çok
1: Biz
2: isteriz.
1: şeref duyarız. Ölmek.
0: Estağfurullah. Öyle bir güzel bir şey yapalım istiyorum. Şimdi arayı böyle çok soğutmadan sizden böyle bir şarkı daha alsam mı, yoksa biraz muhabbet mi edelim, size bırakıyorum bu sefer.
1: Şarkı da alabiliriz.
0: Tamam, şarkı alalım,
1: Tamam.
0: çok kulaklarımızın pası silinsin.

gece yüreklerimiz dinlenince, başka sevgilerde teselli bulunca, işte biz o gün düşüneceğiz.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok
0: Ne
1: teşekkür
0: güzel bir
1: ederim. Ellerinize
0: yorumdu.
1: sağlık arkadaşlar.
0: Ay, gerçekten kendini toparlayabilirsen sorularıma döneceğim. Provalarda en çok kim geç kalıyor? Onu merak ediyorum.
2: Ben ilk gelenlerden biri olurum genelde.
0: Gerçekten. Sen geç kalıyorsun da.
2: Hayır,
1: Ben
2: geç kalmıyor.
3: Biz çağırmıyoruz.
1: Evet.
2: Hayır, biz
1: Evet.
2: geç çağırıyoruz.
1: Ben genelde hani şey diyorlar bana hep. Abi sen biraz geç gel. Bir de ben öyle çok solist bir adam değilimdir. Hani
0: Hiç
1: yok yani benim ben
0: yok. Çok
1: sadece hani
2: sert değil.
1: müzik ve en sonunda geçen hafta işte provada şey dedim. Ya ne istiyorsunuz benden? Bırakın ben en azından dinleyeyim dedim yani. Hani belki benim de bir fikrim olur. Onlar da sağ olsunlar beni yormamak için. Hani abi gelsin okusun hemen. Ben de onu o paylaşım. Çünkü prova anı çok önemlidir. Ve provada enteresan bir şey de yakalayabilirsin.
0: Evet,
1: Gerçekten
0: kesinlikle
1: başka bir şey de
0: katılıyorum buna.
1: yakalayabilirsin. Ve prova gerçekten çok önemlidir. O anda hep beraber aynı ortamda olmak, aynı havayı teneffüs etmek. Yani düşün bize ilk kafadar olarak şey yaptılar. Yaptık bir yere gittik. Bize dediler ki abi sizin kulisiniz burası. Evet, orkestranın kulisi burası. Biz dedik ki öyle bir şey olamaz.
0: Öyle bir şey
1: Biz direkt o
0: olmaz.
1: kulise geçtik. Oraya dedi kim geçiyorsa geçsin. Yani
0: Çok çok
1: çünkü
0: kıymetli
1: öyle değil.
0: yaptığın
1: 35 sene
0: işler.
1: olmuş Irmak ve
0: Evet.
1: kolay bir şey değil yani o.
0: Kesinlikle
1: Hani
0: öyle. Ama orkestranın yanınızdaki işte arkadaşlar da mutlaka önceden hani tanıp bil
2: tabii
0: hani
2: hepsi
0: bildiğimiz
2: bizim
0: arkadaşlar da
2: arkadaşımız.
0: olduğu
1: Evet.
0: için o da çok
2: Çok evet.
0: kıymetli.
2: Eski
0: Katılıyorum.
2: arkadaşlar.
0: Peki sahnedeyken böyle iş tavı dediğimiz bir an oluyor mu? Yani evet hani gerçekten bu işi yapıyoruz ve hani bunun karşılığı dediğiniz şey nedir?
1: Ya ben şeyde çok etkilenmiştim. Adana Kültür Yolları Festivali kapsamında Altın Portakal şey festivalinde çıkmıştık. Ben içeriye dedim ki Burak vardır Burak o da bizim kardeşimizdir.
0: Çok güler
1: Evet
0: yüzlü oluyor. Bütün
1: evet.
0: ekip öyle gerçekten.
1: Ondan sonra dedim ki ya içerisi nasıl yani açık hava konseriydi nasıl dedim. Abi kalabalık boş ver bakma falan. Oraya da bir şey çekmişler. Böyle branda
2: Perde
1: gibi perde
2: gibi.
1: gibi bir şey çekmişler. Bana da göstermiyorlar. Ben sahneye bir çıktım Irmak.
0: Yıkılıyor.
1: Birden dedim geldin aklıma diye bir ses geldi. Ben gözüm doldu
0: İnanılmaz.
1: ağlamaya başladım. Hüseyin'e baktım. Allah'ım dedim binlerce defa hamdolsun çünkü bunun için yaptık.
0: Değil mi?
1: Hani gerçekten beraberce söyleyelim kafadarın aslında ben her zaman söylediğim şey şu. Kafadar demek beraberce şarkı okumak demek. Kafadar grubunun amacı çıkıp sadece şarkı söylemek değil, beraberce şarkı söylemek. Onu başardığın an evet, okey yani.
2: O gün çok heyecanlı bir
1: Evet.
2: gündü. Ben de araya girdim.
1: Evet.
2: Ben şeyi yapıyorum. Hoş geldiniz anonsunu. O gün kekelemekten artık ön sırada insanların bana güldüğünü gördüm. Çok
0: Ya
2: kalabalık. Çok
0: samimi
2: iyi.
0: gelmiştir o
1: Evet.
0: mutlaka ya.
1: Evet.
0: Önemli olan zaten
1: Evet.
0: samimiyet benim için de. Şimdi bir hazır böyle arabeskten de bir tık bahsetmişken yapalım mı bir akşam güneşi?
1: Yapalım.
0: Haydi
1: Hadi
0: bakalım.
1: bakalım.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Senin de canım.
0: Evet, birkaç sorum var şimdi sizlere. Merak ettiğim şeyler. Kendi tarzınızı oluştururken işte kimlerden ilham aldığınızı merak ediyorum. Ama böyle teker teker merak ediyorum.
2: Tabii yani şöyle yaşım itibariyle hani şimdi abilerim oldukları için ben çok şey dinledim, rock müzik falan dinledim. Yani sahnedeki çalımlarımıza da bu dinlediğim müzikleri uydurmaya çalışıyorum aslında. Yani isim olarak vermem gerekiyorsa Mor ve Ötesi diyebilirim. Çok severim. İşte yurt dışından da böyle biraz daha ağır gruplar, işte Metallica'lar, Megadeth'ler falan. Öyle yani, benim bu şekilde.
0: Sizden alabilir miyim?
3: Ya ben Türk Müziği İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olduğum için Türk sanat müziğiyle halk müziğiyle büyüdük. Aslında klarnette batı müziği eğitimi almıştım. Ama gerçekten Türk sanat müziği ve halk müziğini inanılmaz severek dinlerim. Onun dışında benim hayatımda herhalde en büyük dinlediğim insan açık ara Müslüm Gürses'ti ben. Bütün albümlerini, yani hepsini tabii ki değildir ama bir 70 küsür tane albümü de vardı eski kasetlerinde. O yüzden Müslüm Gürses benim şeyimdir tabii. Şimdi kafalardaki müzik Timur abi de daha doğru anlatır benden. Aslında hepsinin bir harmanı gibi yani başarabilir.
0: Çok da
3: Tak ne
0: güzel
3: mutlu bize.
0: geçiyor bizi gerçekten dinleyicilere, izleyicilere. Bunu tüm samimiyetimle
1: Yani
0: söylüyorum.
1: ben kafalarda hep şey istedim. Şimdi Kafadar tamamen bir müzisyen grup olduğu için kendimize ait bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Aslında henüz tam oluşmuş değil. Ama elimizden geldiğince onu yakalamaya çalışıyoruz. Mesela diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu. Yani bir anda bakıyorsunuz Kusura Bakma'yı dinliyorsunuz, bir anda Kaç Kadeh Kırıldı'yı dinliyorsunuz ama bir anda Yaz Dostum Çöpçüler'e giriyoruz, bir anda Ankara Havalarına. Yani şey istiyorum ben kafalarda, evet geldik, oturduk, kulağımız yorulmadı, iyice ne güzelce dinledik, güzel bir müzik dinledik ve şu anda da gidiyoruz, eğlendik ve gidiyoruz. Evet, bir şeyler daha güzel bir şeyler, daha hani işin içine daha doğrusu başka şeyler de katmak istiyoruz. Mesela orkestrayı daha da büyütmek istiyorum. Yani şöyle bir 10 kişilik yaylı grubu olsun.
0: Oh,
1: Şöyle 4
0: maşallah.
1: kişilik bir brass ekibi olsun.
0: Ne
1: Atıyorum
0: güzel
1: 3 tane
0: olur.
1: vokal. Yani çünkü ben hani Sezen Hanım'ın sahnesinde çalıştım 4 yıl. 2 yılda Tarkan, en sonunda 6 yıl Ebru Gündeş'le çalışıyordum. Ve bu sahnelerde biz hep 35-40 kişiydik. İnşallah o şeye çıkarız ve o seviyeye geliriz de inşallah hep beraberce tüm müzisyen arkadaşlarımla kafalarda beraberce müzik yaparız.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Çok daha güzel yerlerde
1: İnşallah,
0: sizleri
1: inşallah.
0: göreceğimden ben eminim. Ben diyorum ki bir telefon mu yapsak?
1: Hadi
0: Ne
1: be.
0: dersiniz?
1: Evet.
0: Ne olur.
1: Tamam. Hakan abiye de buradan selamlar olsun Sayın Hakan Altınay.

0: ki geldiniz. İyi ki varsınız.
1: Sen
0: bugün
1: de
0: sizi
1: öyle.
0: Burada gördüğüm için bütün ekip arkadaşlarım adına konuşuyorum. Çok çok mutluyuz. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri çok seviyorum.
1: Biz de
0: en
1: seni
0: kısa
1: çok
0: zamanda
1: seviyoruz.
0: O stüdyoya ben de gelmek istiyorum.
2: İnşallah.
0: Lütfen bunun da sözünü bir alalım.
2: Çok mutlu oluruz valla.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben diyorum ki böyle hareketli bir şarkıyla izleyicilerimize veda edelim.
1: Tabii.
0: Kim bu gözlerindeki yabancıyı söyler miyiz hep
2: Olur.
0: birlikte? Tüm orkestra arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kocaman alkışlar onlara gelsin. Kafadar grubuna da aynı şekilde iyi ki varlar, iyi ki geldiler. Ekranların başındaki dinleyicilerimiz, her birinize çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Umuyorum ki sizler de eğlenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.

Görkemli, asil, güçlü. O, sahnelerin bir numaralı yıldızı. Piyano. Peki nedir onu bu kadar özel kılan? Eşsiz sesi mi? Heybetli görüntüsü mü? Yoksa hiçbir fark gözetmeden dünyanın her yerinde müziğin pek çok türünü coşkuyla kucaklaması mı? Şüphesiz hepsi piyanoyu çalgıların kralı yapan önemli özellikleri. Ancak onu eşsiz kılan bir özelliği de 7000'i geçen parçadan oluşması ve tüm bu parçaların elle birleştirilmesidir. Piyanonun klavyesinde çoğunlukla 88 tuş bulunur. Piyanonun tuşlarına basıldığında içinde bulunan uçları keçe kaplı tahta çekiçler tellere vurarak ses çıkartır. Gergin çelik tellerin yarattığı basınç öyle büyüktür ki bir kuyruklu piyanonun kasası 20 tonluk bir kamyonun ağırlığına denk bir gücü taşımak durumundadır. 7 oktav ses aralığına sahip olan piyanonun notası alt alta çizili iki dizek üzerine yazılır. Üst dizekte sağ elle çalmak üzere ince notalar sol anahtarı üzerinde, alt dizekte ise sol elle çalmak üzere kalın notalar fa anahtarı üzerinde yazılır. Ses tablası piyanonun en önemli temel bölümlerindendir. Kasanın içinde duvar piyanolarında tellerin arka bölümüne, kuyruklu piyanolarda tellerin altına montajlıdır. Piyanonun en önemli parçalarından biri de pedallardır. Pedallar sayesinde çalınan parçalar zenginleştirilir ve esere farklı tınılar katılır. Bu nedenle pedallar birçok piyanist tarafından piyanonun ruhu olarak tanımlanır. Bilinen en eski atası, önce Uzak Doğu'da karşımıza çıkan, daha sonra Antik Yunan'da Platon'un ses hesaplamaları için kullandığı görülen monokorttur. 15. yüzyıla damgasını vuran klavikort ve 16. yüzyılda geliştirilen klavsen, piyanonun öncülleridir. 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupalı lütiyeler klavikordun mekanizmasını temel alarak tarihin ilk piyanolarını geliştirmek üzere çalışmaya başladı. İlk piyano 1704'te İtalya'da Bartolomeo Cristofori tarafından yapıldı. 1709'da Almanya'da yayınlanan bir makaleyle Avrupa çapında tanındı. Ancak ilk piyano eserinin bestelenmesi için 62 yıl beklemek gerekti. İtalyan besteci Muzio Clementi, 1773'te henüz 18 yaşındayken piyano için 3 sonat yazdı ve böylece piyano çalma tekniğinin de temelleri atılmış oldu. Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, Liszt gibi bestecilerin ölümsüz eserleri, Rahmaninov, Horowitz, Rubinstein gibi usta virtüözlerin olağanüstü teknikleri sayesinde piyano tüm dünyaca sevilen bir numaralı çalgı oldu. 19. yüzyılda piyano dünya müziğinde krallığını sürdürürken Osmanlı İmparatorluğu'nun 33. hükümdarı Sultan 5. Murat, piyanoyu sadece dinlemekte kalmayıp usta bir piyanist ve besteci olarak da adını tarihe yazdırdı. Osmanlı'da ilk piyano 20. yüzyılın başında Taşköprülü Mehmet Efendi tarafından yapıldı. Mehmet Efendi kendi atölyesinde kendi malzemeleriyle Anadolu'nun ilk piyanosunu yapmıştı. 20. yüzyıl aynı zamanda Türklerin piyano sevgisinin arttığı, İdil Biret, Güher Süher Pekinel kardeşler, Gülsin Onay, Fazıl Say, Hüseyin Selmet gibi usta müzisyenlerin dünyada piyano sanatına damga vurduğu bir yüzyıl oldu. Ve bugün, biz hangi cümleleri kurarsak kuralım, onu anlatmaya sözcükler yetmeyecek. Ama piyano sevmeyeceğimizi sandığımız eserlere bile bizi hayran bırakan sesiyle hayatlarımıza anlam katmaya devam edecek.

0: tonlum.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahneyi tozunu attıralım.
0: Hep beraber.
1: İyi ki geldin.
0: İyi ki de sana geldim.
2: Yar dinle, dinle, sarılaydım beline. O kelepçe vursunlar ayağına.
3: Züleyha'yla Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.

Uzaktan ettim nazar, bu pazar başka pazar, can cana kuyu kazar oy.

Bu akşam TRT Müzik'te. Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğu'dan Sesler, Emine Koç. Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor.

alim sanıyor kendini. Yazılan Kamil yazanlığını. Nasıl anlamadın sen bu oyunu ya? Dur bakalım.

0: sultanım.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahneyi tozunu attıralım.
0: Evet, beraber.
1: İyi ki geldi.
0: İşte sana geldim.
2: Ya dinle, dinle, sarılaydım bekle. O kelepçe vursunlar ayağına.
3: Züleyha'yla Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: tonlum.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahne tozunu attıralım.
0: Evet, beraber.
1: İyi ki geldin.
0: İşte sana geldim.
2: Yar dinle, dinle, sarılaydım bekle. O kelepçe vursunlar ayağına.
3: Züleyha'yla Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.

0: birlikte söyler miyiz?
1: Sen oynasın eller, dinler söylesinler, yeterlerse desinler.
0: Bir daha söyler miyiz?

marazlar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Çoktandır görmemişem, hop gülüm, nanay, nanay. Yüreğim ona yanar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Çoktandır görmemişem, hop gülüm, nanay, nanay. Ciğerim ona yanar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir

0: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahne tozunu attıralım.
1: Hep beraber.
0: İyi ki geldin.
1: İşte sana geldim. Yar yine dinle, sarılaydım
2: beline, o kelepçe vursunlar ayağına. Züleyha'yla Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.

sessiz bir köşede, her şeyden uzak, meçhul yarınlara terk edilmişim. Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış, tuzak. Hayret, yanılmışım, yalnızım şimdi. Oysa mutluluğu hayal etmişim. Gidenler unutmuş, aşklarım yalanmış, yalan. Güneşin doğuşu batışı farksız, nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Güneşin doğuşu batışı farksız, nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Demir attım yalnızlığa bir hasret denizinde, ve şimdi hayallerim o günlerin izinde. Yüreğimde duygular

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve

çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu.
1: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.
2: Gülen dam, gülen dam, avşar gelin.
1: Türk halk müziğinin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emine Koç.
3: Yavrular gözüme bir sal kılmızı.
1: Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

Merhaba sevgili seyirciler. Az evvel Anadolu'da Pir Sultan Abdal'a atfen çalınan Cemil Çiçekler'in Hası adlı türküyü seslendirdik. Bu türküden de anlaşılacağı üzere bu programımızda Pir Sultan Abdal'ın şiirleri ve türkülerini seslendireceğiz. Pir Sultan Abdal 16. yüzyılda Sivas'ta dünyaya gelmiş. Kendisinden sonraki sanatçılar üzerinde büyük etkiler yaratmış. Önemli bir şair. Bu programımızda Milat Salmani hocamız Pir Sultan Abdal'a ait birbirinden güzel şiirler seslendirecek. Şimdi bu şiirlerin ilkini seslendirmek üzere sözü Milat Salmani hocamıza bırakıyorum. Buyurun kıymetli hocam.

0: Gönül, niçin ahvalimi bilmezsin? Yürekte yaralar türlü türlüdür. Öğüt versem öğüdümü almazsın. Yürekte yaralar türlü türlüdür. Esme zülüflerin yellere karşı. Bülbül figan eyler güllere karşı. Gel beni ağlatma ellere karşı. Yürekte yaralar türlü türlüdür. Ah neyleyim, karşımızda ölüm var. Ah neyleyim, karşımızda ölüm var. Ölüm dedikleri kanlı zalim var. Ne ağlayıp ne gülecek halim var. Yürekte yaralar türlü türlüdür. Pir Sultan Abdalım, ben de böyleyim. Pir Sultan Abdalım, ben de böyleyim. Emir haktan geldi, kime ne diyeyim? Derdim çoktur, hangi birin söyleyeyim? Yürekte yaralar türlü türlüdür. Yürekte yaralar türlü türlüdür.
1: Ne güzel bir icra oldu. Çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam, sevgili Ercan. Bu güzel icra için tekraren teşekkür ederim. Pir Sultan Abdal'ın mana dünyasını bize çok yakından hissettiren bir icra oldu. Programın burasında sözü müziğe bırakacağız ve Pir Sultan Abdal'ın çok bilinen bir türküsünü seslendireceğiz. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yâresi. Buyurun sevgili dostlarım.

Güzel eşlikleri için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle Gökhan kardeşime yaptığı ara taksim için çok teşekkür ediyorum. Pir Sultan Abdal rehberliğinde çıktığımız bu yolculuğa şimdi şiirle devam edeceğiz. Geçen programlarımızda seslendirdiğimiz Pir Sultan Abdal'a ait Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez adlı şiiri Milat Salmani hocamız şimdi bizlere şiir olarak sunacaklar. Buyurun sevgili hocam.

bu dağların karı erimez. Eser bağdı sabah, yel bozuk bozuk. Türkmen kalkıp yaylasına yürümez. Yıkılmış aşiret, el bozuk bozuk. Kızılırmak gibi çağladım, aktım. Kızılırmak gibi çağladım, aktım. El vurdum göğsümün bendini yıktım. Gül yüzlü cerenin bağına çıktım. Girdim bahçesine, gül bozuk bozuk. Elim tutmaz güllerini dermeye. Dilim tutmaz hasta halin sormaya. Dört cevabın manasını vermeye. Sazım düzen tutmaz, tel bozuk bozuk. Pir Sultanım, yaratıldım kul diye. Zalim paşa elinden mi öl diye. Dostum beni ısmarlamış gel diye. Gideceğim ama yol bozuk bozuk. Gideceğim ama yol bozuk bozuk.

Bu güzel şiir icrası ve bu güzel eşlik için hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şiirin ruhunu yansıtan bir icra ve eşlik oldu. Şimdi programın bu kısmında sözü müziğe bırakacağız. Fakat alışık olduğumuzun aksine Pir Sultan Abdal'dan değil, Pir Sultan Abdal'ı en çok etkileyen şairlerden biri olan Hatay'dan bir eser seslendireceğiz. Bugün matem günü geldi. Buyurunuz sevgili dostlarım.

Ne güzel bir icra oldu. Gönlünüzü kattığınız için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Çok sağ olun. Programımızın burada sonuna geliyoruz. Tabii ki yine bir şiirle veda edeceğiz. Sözü Milat Hocam'a devretmeden önce bizi dinlediğiniz ve kadim şairlerimiz öncülüğünde çıktığımız bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalınız.

kul olayım kalem tutan eline. Katip, ahvalimi şaha böyle yaz. Şekerler ezeyim şirin diline. Katip, ahvalimi şaha böyle yaz. Allah'ı seversen katip böyle yaz. Dünü gün ol şaha eylerim niyaz. Umarım yıkılsın şu kanlı Sivas. Katip, ahvalimi şaha böyle yaz. Sivas ellerinde zilim çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Ben dosttan ayrıldım, bağrım delinir. Katip, ahvalimi şaha böyle yaz. Münafıkın her dediği oluyor. Gül benzimiz sararıban soluyor. Gidi Mervan şad oluban gülüyor. Katip,

mi şaha böyle yaz. Pir Sultan Abdalım, hey Hızır Paşa, gör ki neler gelir sağ olan başa. Hasret koydu bizi kavim kardeşa, katip ahvalimi şaha böyle yaz. Katip ahvalimi şaha böyle yaz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Bu haftaki programımızda Bosna Gersek'in başkenti Saraybosna'dayız. Bosna Gersek gerek tarihsel gerekse kültürel bağlarımız nedeniyle bize hep yakın olmuş Balkan ülkelerinden biridir. Bosna Gersek Avrupa'nın kalbinde hala Osmanlı Devleti'nin izlerini taşımaktadır. Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlarının bir arada yaşadığı ülke, yüzyıllar boyu hoş görünen simgesi olmuş.

Bosna Gersek'in en ünlü opera sanatçılarından biri olan Leyla Yusic, aynı zamanda bir akademisyen. Repertuarında çok sayıda Türk sanat müziği şarkısını da barındıran Profesör Leyla Yusic, müzik kariyerini 3 kıtada çok sayıda konser ile taçlandırmış. Birçok sanat alanında çalışmalar yapan Yusic çok sayıda da ödüle layık görülmüş.

Tarihte yaşamış olduğu pek çok çatışmayı barış ve kültürle harmanlamayı başaran Bosna Hersek, çok kültürlü yapısı, sıcakkanlı insanları ve yemyeşil doğası ile insanları kendine çekiyor. Kültür ve medeniyetin geçiş yeri olan Bosna Hersek, çevre ve tarihi zenginliklerini misafirperverliği ile taçlandırarak adeta bir çekim merkezi haline gelmiş.

0: zato se to možda negdje u jednom momentu spojilo, ali sam završila odsjek solo pjevanja.
1: Baş Çarşı, Bosna Gersek'in başkenti Saraybosna'nın tarihi ve kültürel geçmişi olan en eski pazar meydanlarından biridir. Şehrin merkezinde Milyaska Nehri'nin kuzeyinde bulunan çarşı 16. yüzyılda Osmanlı tarafından kurulurken günümüzde hala hizmet vermektedir. Çarşıda çok sayıda Osmanlı camisi, han, medrese ve imarethane bulunmaktadır. Saraybosna'nın cıvıl cıvıl bir yeri varsa o da Baş Çarşı bölgesi ve buradaki Baş Çarşı geçmesinin etrafı. Tarihi şadırvanın olağan üstü bir hava kattığı bu meydanın üç tarafı da Baş Çarşı oluşturan dükkanlarla çevrili.

Gazi Husrebi Camii, Bosna Gerçek'in başkenti Saraybosna'nın kalbi sayılan baş çarşıda yer almaktadır. Bey Camii olarak da bilinen yapı, Osmanlı mimarisinin en göze çarpan eserlerinden biridir. Bosna Sancakbeyi Gazi Husrebi tarafından 1531 yılında yaptırılan cami, Mimar Sinan'a inşa ettirilmiş. Dünyada elektriği kullanan ilk cami olan Gazi Husrev Bey Camii, çıplak sesle ezan okumanın hala devam ettirdiği son örnekler arasında yer alıyor. Çevresinde bulunan hamamlar, türbeler, hanlar, medrese ve misafirhaneler de görümlemeye değer yapılar arasındadır.

Saraybosna'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan kurtuluşunun anısına hazırlanan Sönmeyen Ateş, şehrin anlamlı ve özel simgelerinden biridir. Yıllardır her alanda kullanılan ateş, devamlı yanmasından dolayı bu ismi almıştır. Anıt, 2011'inde bir grubun ateşli saldırısına uğrasa da çok fazla hasar görmeden kurtulmuş. Bugün birçok resmi tören bu anıt çevresinde yapılmaktadır.

Saray Bosna Viyechnitsa Kütüphanesi çok sayıda kitap ve arşiv belgeleriyle ülkenin hafızası konumundaydı. Kütüphanede Bosna gerçekte yaşayan Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudilere ait el yazması ve önemli eserler dikkat çekmekteydi. Mimarisi ile görenleri büyüleyen tarihi bina, Bosna Savaşı sırasında büyük tahribata uğrarken birçok eserde çıkan yangında yok olmuş.

Dombranın izinde programından şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka programda ve konukla görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

İyi akşamlar efendim. Sizlerle birlikte olmanın yine bu akşam mutluluğunu yaşıyoruz. Çok güzel bir eserle programımıza başladık. Şekip Ayhan Özışık'ın Muhayyer Kürdi makamında çok güzel bir eseriyle. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı. İkinci eserimiz Amir Ateş'in Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın.

başrollerini Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet'in paylaştığı Son Hıçkırık filminin müziği. Çekip Ayhan Özışık ve Sadık Şendil'e ait.

Programımızda şimdi çok güzel bir şiir var. Melih Cevdet Anday'a ait. Alaturka isminde. Şimdi koltuğuma geçiyorum ve sizlere bu güzel şiiri seslendireceğim.

şair tabiatım, çık orta yere. Fakir güzelinden söyle, hasret ateşinden çal. Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle. Hep bilinen şarkılar gibi olsun. Hani dili biçareden, sun da içsin yar elinden. Yani bilinen şarkılardan olsun. Yeni sözler arama, nafile, derdim yeni olsa anlarım. Gel, hazırından söyle bu akşam. Üzme, yetişir, üzme firakınla harabım. Sonunda ah çekeriz derinden. Kim anlayacak sahiden olduğunu? Sen söyle yalnız, zülfündedir bahtı siyahın bestesine dededen.

Şimdi okuyacağımız eser Nihavend makamında ve Şekip Ayan Özış'a ait. Bahar gelmiş neyleyim, neyleyim baharı yazı ve Şevket Aşıkuzun piyanoda refakat edecek.

Gramofondan mikrofona devam ediyor. Şimdi Deniz Kızı Efterlya'nın Taş Plağı okuduğu Kadıköylü isimli eseri sizlere birazcık da o dönemlere giderek seslendirmeye çalışacağım.

Şimdi Muzaffer İlkar'ın yine çok sevdiğiniz bir eseri. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın.

programımızın sonuna geldik. Yine çok güzel, hareketli bir eserle sizlere veda ediyoruz. Necip Gülses ve Hüsamettin Olgun'un bir eseri. Nihavend bir fantezi. Gel yine demlenelim. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: yandım.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahne tozunu attıralım.
0: Hep beraber.
1: İyi ki geldin.
0: İşte sana geldim. Yar yine dinle, sarılaydım
2: beline. O kelepçe vursunlar ayağına. Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var. DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Önce bu binadan bahsetmek istiyorum. Burası Osmanlı'dan kalma, bayağı 300-400 yıllık bir bina. İspirtuhane Kültür Merkezi, Bakırköy Sanatçılar Derneği uzun zamandan beri, 35 yıldan beri sanat konusunda hizmet veren bir kurum ve sanatçı yetiştiren bir kurum. Ve sevgili başkanımız İlhan Gülek, onur duyduğumuz çok mükemmel bir insan ve aynı zamanda Bakırköy'ümüzün manevi değeri belediye başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, onun da manevi desteğiyle burada çok güzel işler yapıyoruz. Ben eğer izin verirseniz Bakırköy Sanatçılar Derneği'nin kurucularını çok önemsiyorum. Çünkü çok değerli insanlar. Bir liste hazırladım. O listede unutmayayım diye şöyle sırayla söylüyorum. Ayşen Guruday'ı hepiniz biliyorsunuz. Dünya tatlısı bir kardeşimizdi. Rahmetle anıyorum. Erdoğan Sıcak, onu tanımıyorsunuz. Kendisi tiyatro öğretmeniydi. O da vefat etti. Ve Bakırköy Sanatçılar Derneği'nin kuruluş sistemini organize eden dostumuzdu. Ergün Köknar abimiz Hürriyet Gazetesi'nde uzun süre yazarlık yaptı. O da Allah rahmet eylesin vefat etti. Büyük sanatçı, benim de öğretmenim Cem Karaca. Tarık Akan çok ünlü bir kalbimizde asla yeri tükenmeyecek çok önemli sanatçılardan biri. Ona da rahmet diliyorum. Üstün Asutay abimiz tiyatroda çok önemli işler yaptı. Ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Cihat Tamer abimiz yaşıyor. O da tiyatrocu. Ve bütün bu saydığım güzellikler içerisinde 35 senedir biz eğitim veriyoruz burada. Ben Gaziantep Müzik Bölümünden mezunum. Gitar dersi ve şan dersi, ondan sonra diksiyon dersi, sanatla ilgili birçok olaylara yön veren, katılım gösteren ve gençliği çok seven böyle bir tabiatta bir abinizim. 1951 yılında Manisa'da dünyaya geldim. İlkokul, ortaokul ve liseyi orada bitirdim. Bizim kuşağın çok büyük bir avantajı vardı. Çünkü halk evleri müthiş gelişmiş, okullardan daha öğretici ve sanatsal kapsamda da sanatın hangi dalı varsa onunla ilgili en etkin öğretmenler gelip halkımıza bedava hizmet veriyorlardı. Biz bunlardan çok istifade ettik ve tabii bir de şanslıyım. Beni seven insanlar benim içimdeki potansiyeli görüp benimle özel uğraştılar ve dediler ki sen de ülke genelinde bir işler yapabilecek, o kadar gelişebilecek bir kudret var. Bunu açığa çıkarmak için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız deyip benim eğitimime çok önem veren değerli insanlardı. Allah hepsinden razı olsun. Ölenlere gani gani rahmet okuyorum. Yaşayanların da kulakları çınlasın. Ondan sonra kalplerimde taşıdığımı da bilsinler istiyorum kulaklarına giderse. Şimdi ben 3 yaşındayken ondan sonra bir tahtanın üzerine çiviler çakıp araya misinalar gerip ondan sonra 3-4 yaşlarında o peltek dilimle şarkılar söylüyordum. Ve en büyük avantajım İzmir Radyosu sanatçıları her hafta Manisalıydı onların çoğu enstrümanistler. Her hafta bir evde toplanıp meşk ediyorlardı. Biz de o meşkin içerisinde çocuksu bir bilinçle yararlanıp neler depoladığımızı bilmeden içimizde yer eden harika bir platform oluşturmuş. Ve orkestra kurdum ortaokulu bitirdiğim zaman. Hatta aletleri alacak paramız yok. Ve o dönemlerde sanatçının adı ondan sonra kötü. Kimse bu işlerle uğraşsın

0: istenmiyor. Hatta böyle perde arkasında orkestra çalıyor. Öbür tarafta insanlar var. Böyle bir geri bir düzeyde olmasına rağmen biz o faaliyetlerimizi durdurmadık. İnandık bu işe. Orkestrada aletlerimiz olmadığı için bir grup vardı. Onlar çıkıp Avrupalı. Konserden sonra aletlerini duman basıp kırıyorlardı. Ona İngilizce çocuksu mektup yazıyorduk. Diyorduk ki onları kırmayın, bize gönderin. Yani bu kadar seviyorduk bu işi. Ve hiç bırakmadım müziği. İlkokuldayken mandolin dersi aldım. Ortaokulu bitirdim, bana gitar aldılar. Ondan sonra ortaokuldan sonra orkestralar kurduk. Yani hiç boş ver. Manisa'da ilk çayları yaptık, sivil çayları. Orada evinde yapıyorlardı. Ama sivil kesimde yapılmıyordu. Ve ilk defa yaptığımızda erkekler bir tarafta, hanımlar bir tarafta oturuyorlardı. Biz ortada çalıyoruz, kimse dans etmiyordu. Biri birine dansa kaldırdığında herkes büyük bir tezahürat yapıyordu. Yani bu kadar işin içerisine bugünkü görüntüde olmayan bir çekince vardı. Ve bu çekinceye rağmen biz yürüdük. Sonra sinemalar başlamadan evvel bizim orkestra çalıyordu. Sonra sinema başlıyordu. Parklarda çalışıyorduk. Bunların hepsi çok önemli deneyimlerdi. Bize çok şeyler kattı. Ve ben İstanbul'a geldim okul için. Fakat biliyorsunuz imtihanda neresi değil, neresi çıktı önemli. Gerçi ben müziği istiyordum ama Ankara'da çıktı. Ankara'da gazi eğitimi bitirdim, müzik bölümünü. Ve müzik öğretmeniyim, bestekarım. Ondan sonra işte sesimi zaten halkım biliyor. Ama bunu üzülerek söylüyorum. Beste yapanla icra edenin arasındaki farkı bile ortaya koymuyoruz. Sanatçılarımıza maalesef saygı duyuyoruz ama sahip çıkmıyoruz.
1: İskender Doğan aynı zamanda bir müzik eğitmeni. Yıllardır müzik dersleri de veriyor. Çok da bilge bir adamdır aslında. Onunla müzik dışında da her konuda, siyasetten, spordan, dünyanın gidişatından, dünya tarihinden konuşabilirsiniz. Çok daha fazla albüm yapmalıydı, çok daha fazla şarkı yapmalıydı belki. Çünkü benzersiz de bir sese sahip ayrıca. Bestelerinin yanı sıra şarkıcı olarak da çok farklı bir yerde durdu hep. Fakat işte ülkede malum her zaman popüler olan, göz önünde olan ön plana çıktığı için İskender Doğan belki biraz geride kalmış olabilir. Keşke olmasaydı.
0: 1971 yılında İstanbul'a geldim. Ondan sonra 72 yılında Altın Ses yarışmasında birinci oldum. Sonra Altın Mikrofon yarışmasında finalist oldum. LCC yapmıştı. LCC bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Manken yetiştiren çok önemli bir kurumdu. Ve Türkiye'nin aklına gelen kimi varsa jüride vardı. Düşünebiliyor musun? Ben 19-20 yaşında 5000 besteden 12 beste aldılar. Benim bestem kabul edildi. Ve o jürinin karşısında ben şarkımı söyledim. Sonra Fritz Bayer Orkestrası geldi yurt dışından. Bize eşlik etti. Anadolu'da turne yaptık. Edip Akbayram kardeşim o yarışmada birinci oldu. Ondan sonra Altın Toplu İğne yarışmasında finalist oldum. Menekşe'nin Moru adlı şarkımla. İstanbul Radyosu aşağı yukarı 7,5 sene Menekşe'nin Moru şarkısıyla açıldı. Ve Arif Sağ sazını çalmıştı. Ben türkü besteliyordum. Sonra denetim kurulu halka açıldı. Ve denetim kurulunda şöyle bir karar alındı. Türkü bestelenmezmiş, türkü otantik olmalıymış deyip benim bestelerimi gündemden kaldırdılar. Yani birçok şanssızlıklarla çok boğuştum ben. Sonra yine denetim kurulundan biri çıktı. Dedi ki İskender Doğan'ın ağzı çarpık. Sonra bir diş doktoru aldı benim resmimi çekti. Kendisi çok önemli bir doktordu. Röntgenini çekti bilmem nesini. Sonra gazete açık olduğu için benim çenemi dikdörtgen altına aldı. İskender Doğan'ın çenesi denetime çarpık geldi diye bir yazı yazılınca bu sefer denetim kurulu onlarla polemik yaptığımı zannetti. Halbuki bunlar bizim irademizin dışında olan işler. Bu sefer beni 2 sene boykot ettiler. Yani böyle saçma sapan işler de oldu. Nihayet 1976 yılında Şanaryurt'a tapan Atilla Özdemiroğlu ondan sonra onlar

0: Onlarla Füsun Önal vasıtasıyla buluştum. Bu arada tabii Sevda Alkor ablama sonsuz teşekkürler ediyorum. O zaten benim İstanbul'dan Manisa'ya, Manisa'da kapı komşumdu. Ondan sonra İstanbul'da geldiğimde eşiyle bana çok sahip çıktılar. Onlardan çok şeyler öğrendim. Sonra işte Füsun Önal beni tanıştırdı onlarla. Ve orada Kan ve Gül adlı eserimi Ali Kocatepe'nin bir numara plak şirketinden yaptım. Ama biz bir aileydik. Eğer Şat Yapım diye araştırırsanız benim neslimin bütün sanatçılarının Şat Yapım'dan çıktığını görürsünüz. Sezen Aksu'su, Nilüfer'i, ben, Atilla Atasoy, aklınıza kim geliyorsa. Ve ondan sonra halkımız o şarkıyı çok sevdi. Hala çok seviyor. Böyle müzik dünyasının içerisine girdim.
1: İskender Doğan deyince herkesin aklına ilk olarak Kan ve Gül geliyor. Doğal olarak çünkü en bilinen şarkısı. Ama çok öncesi de var Kan ve Gül'ün. Aslında 1972 yılında ilk 45'lik planı yapıyor İskender Doğan. Ve aslında bu toprakların müziğinden yola çıkarak bir popüler müzik üretiyor. Kendince bir müzik üretiyor. Aynı anlayışta olan Şat Yapım'la da yolu o dönemde kesişiyor zaten. Plaklar yapıyor Şat Yapım hesabına. Fakat 1975 yılındaki ilk Eurovision Türkiye elemelerinde bir şarkısıyla finale kalması, Günahsızlar adlı şarkısıyla onun sık sık ekrana çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla da bütün Türkiye tarafından tanınması aslında 1975 yılında Eurovision Türkiye elemelerinde oluyor.

1975 yılında da Kan ve Gül plağı çıkınca zaten kıyametler kopuyor ve İskender Doğan 1975 yılının ve sonraki yıllarında en büyük hitlerinden birini yaratıyor.

Bana çok ünlü bir sanatçıyla film teklifinde bulundu. Ben o zaman gencim. Korktum. Dedim ki ben yapamam. Kabul etmedim. Keşke kabul etseydim. Çok büyük bir hatıra olurdu. Ondan sonra ama tiyatroda başrolde oynadım. Bir yıl. Ferhan Şensoy'un Bizim Sınıf adlı eserinde Aksaray'da kapalı gişe bir yıl oynadık olayı. Sonra dizi filmde oynadım. Başka Ramazan'da, ondan sonra Ramazan etkinlikleriyle ilgili eski Ramazanlarla ilgili bir senaryonun içerisinde oynadım. Şarkı da söyledim. Yani film dünyasına da bulaştım. Ama çok değil. Benim ilk öğretmenim Barış Manço'ydu. İkinci öğretmenim Cem Karaca'ydı. Üçüncü öğretmenim Şanar Yurda Tapan, ona bana bizzat ders verdi. Yani sonra fakülteye girdim ve zaten meraklısıyım. Zaten ben buraya ham biri olarak gelmedim. Yani Manisa'da tek tük, mesela bir akor öğrenmek için Manisa'dan İzmir'e gidecek kadar bu işin peşindeydim. Bir la minör akoru, gitarda nasıl basılır? Öğretmen yok, gitar sipariş verdik. Bir iki ay sonra geldi ve gitarın entonasyonu bozuktu. Kimse anlamıyor ki. Bütün bunların hepsini uğraşarak, didinerek, içselleştirerek çok zor bir süreci ondan sonra ortaya çıkarabilecek kadar bir güç iyi ki içimde varmış. Ve o güçle bu işi başardım. Bir de tabii benim en büyük feyzim gerçek insan olmak. İnsanlar bazen sohbet ederken şaşırıyorlar. Diyorlar ki ya sen nasıl bir adamsın? Senin sanatçı kimliğinin yanında bu kültürün, yani dinlerken kendimizi unutuyoruz. Aslında hepimizin böyle olması gerekiyor. Ben normal bir insanım. Normalim. Ama insanlığın bu aydın olmayan çabaları, bu paranın peşinde

0: dönen siyasi erk ve dünya konjonktürü ve bu dünyada bu dünyayı yönetmek isteyen küçük bir çoğunluğun yapmış olduğu entrikalarla hepimiz bu sistemin, onların kurduğu değermenin içinde öğütülüyoruz. En iyi insanlarımız yok oluyor, enerjileri yok oluyor. Tam yolda yürürlerken düşüyorlar, onları kimse kaldırmıyor. İyi insanın peşinde giden bir kültür yok. İyiliği ortaya çıkaracak bir kültür yok, destekleyecek. Amcam, Allah gani gani rahmet eylesin, malı mülkü gelir Eminönü'nden alırdı. Ve ne senet yapardı, ne o zaman çek de yoktu. Gelir derdi ki laf şu, ürünü kaldırdıktan sonra paranı ödeyeceğim. Ödeyeceği günden bir ay evvel gelir. Mahsustan ondan parayı almazlar. Onu böyle süründürürler yalvaktı. Ya şu emanetinizi alın. Böyle bir iklim içinde büyüdük. Bu Cumhuriyet'e yakın o ilkesel güzelliklerin hepimize bulaşmış olan ondan sonra ve içimizdeki o asil kanla harmanlanıp ortaya çıkan o muhteşem insanlığı kaybediyoruz. Hani Son Monika'm var ya, bir film var. Bizler de Son Monika'nız. Ve insanlar biz konuştuğumuz zaman bizim çok böyle devasa bir varlık olduğumuzu tanımlıyorlar. Hayır, biz sadece sade bir insan olmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Tiyatrocu bir abim vardı. Hep bugün çok rahmet, Allah gani gani rahmet eylesin. Bana bir şarkı söyle dedi. Söyledim. Sen dedi sesine ihanet eden bir hainsin dedi. Dedim ne diyorsun abi? O zaman da Tom Jones, Engelbert, Elvis Presley onları söylüyorum. Ben dedi ispatlarım. Sen bu şarkıyı söyle, fizik laboratuvarına götürürüm. Bu sesin taklit olduğunu, senin sesin olmadığını sana ispatlarım. Ne yapacağım? Kendi sesini tanıyacaksın, onun peşinden gideceksin. Daha ben fakülteye girmemiştim. Aldım, bir şeyleri okuyorum, okuyorum, şarkı söylüyorum. Okuyorum, okuyorum, şarkı söylüyorum. Okuyorum, okuyorum. Kendi sesimi iyice tanımladıktan sonra ortaya İskender Doğan'ın gerçek sesi çıktı. Şimdi ben öğretmen olunca karşıma gelen öğrencilerin birçoğu birilerini taklit ediyor zaten. Ve bu almış olduğum eğitimle onları derhal kendi sesine getirebiliyorum. Derhal. Bu konuda acayip bir tecrübem oldu. Ve başkası olma, kendin ol, dünyanın en güzel lafıymış.
1: İskender Doğan'ın müzik yaptığı, plak yaptığı döneme baktığınız zaman ilk yıllarına özellikle aslında Türk popüler müziğinde aranjman modasının, yani yabancı şarkıların üzerine Türkçe söz yazılma modasının tam göbeğinde müzik yapmaya başlıyor İskender Doğan. Fakat bu akımla hiç işi olmuyor İskender Doğan'ın. O hep kendi bestelerini, yerli besteleri, Türk müziğinden, halk müziğinden ezgiler, makamlar, nameler taşıyan şarkıları tercih ediyor. Bu anlamda da aslında popüler müziğin sonraki yıllarda bugün varacağı noktayı önceden kestirmiş ve bunu ilk deneyenlerden biri olmuş isimlerden biri olarak sayabiliriz İskender Doğan.
0: Ben çok incelemeciyim. Yani hayatın içerisinde her kıpırdayan şeyi merak ederim. Bir de içimde 3 yaşından beri korkunç bir Allah sevgisi var. Ve ne ararsan kendinde ara diyor ya Yunus, bir ben var benden içeri. Ve kendi içime yapmış olduğum yolculukta oradan çok feyiz aldım. Çok da değerli öğretmenlerim de oldu. Onlardan da çok şeyler öğrendim. Ve bütün bunlar birleşince bu dünyanın yaratılış felsefesi ve artan bu görünen çoğunluk içerisindeki balans, denge, güzellikler, çirkinlikler ama hiçbirini eleştirmeden her şey o kadar yerli yerinde ki bunları anladığın zaman bir konu kalbine yerleştiğinde oradan filizlenip çiçek açtığında kendi sözlerini sana öyle bir söyletiyor ki bir anda çıkıyor. Zaten benim bestelerimin içerisinde bir anda çıkanlar çok önemli. Hani hiç düzeltmeyip, eğip bükmediğim çıktığı gibi ondan sonra onu armonize edip müzikal bir hale getirdiğim an zaten unutmam. Onu bir kere çalıp söyledim mi hafızamda hemen o kaydedilir. Hep bestelerimi böyle yapmışımdır ve hayatın içinden yapmışımdır. Absürt beste yapmamışımdır. insanların içinde manası olan, macerası olan her şeyi gözlemleyip ortaya koyduğum eserlerdir.

şeydeyiz, turnedeyiz. Ondan sonra turnede insanlar birbirlerine şaka yaparlar. Otobüsün içerisinde giderken bir arkadaş, hanım arkadaş uyumuş. Biz onu aldık iğne iplikle diktik koltuğa, tamam mı? Işıkları kapattık. Ondan sonra ışıkları kapatınca herkes bağırdı. Aa falan. Işıkları bir açtılar. Bu kalkmak istiyor olmuyor. O havuzu çıktığı kadar bağırdı. Dikildiğini bilmiyor, tamam mı? Sonra demişler ki İskender yaptı. Ben başladım otobüste tek gözle uyumaya. Artık bu yolda gidiyorsun kilometrelerce. Sonra bu gözle düştü, uyumuşum. Dokunmuşlar. Hani bir zamanlar hanımefendilerin pulları var diye yüzlerine. Yüzümü gökkuşağı gibi pullamışlar. Böyle hiç kimsenin uğramadığı bir kahvede, dağın üzerinde 1200-1300 metrede bir köyün kahvesinin önünde duruyorlar. Yanımdan geçiyorlar. Diyorlar ki tuvalet çay molası verdik. İstiyorsan sen de gel. Ama hepsi profesyonel. Ben de iyi o zaman ben de gireyim dedim. Şimdi köy kahvesinin içinde bir soba var. Sobanın etrafında köylüler var, çay içiyorlar. Beni bir gördüler, böyle kaldılar. Dedim ki oğlum İskender bak dağ başında bile seni tanıyorlar. Bilmiyorum ki yüzümde ne var. Ondan sonra selamun aleyküm dedim, beni takip ediyorlar. Kim bu adam gibi. Allah Allah, bir tuhaflık olduğunu anladım. Neyse içeri geldim. Lavaboya girdim. Aynaya bir baktım. Bir baktım arkama, o benim. Allah'ım, yüzümü yıkadım. Daha çok dağıldı. Ellerime geldi, bilmem ne oldu. Otele gittik. Bir duş aldım. Oldum bir şamdan. Bütün vücuduma dağıldı. Bunu hiç unutamam. Şakaya karşı bir şaka ama tabii başka türlü geçmiyor. Aynı otobüs içinde 60 gün, 50 gün turne yapıyorsun.

TRT benim ilk göz bebeğimdi. TRT Ankara'da bir şey kiralamıştı, daire. İki tane kamerası vardı. Şu kül tablası var ya, böyle kristal. Onun üzerine ışıkla böyle dümenler yapmıştık. Sırf TRT'yi beslemek için, TRT'nin işte bugünlere gelmesi için 5 kuruş para almadan kendi imkanlarımızla İstanbul'dan Ankara'ya gelip ondan sonra o arkadaşların eğlence programları, siyah beyazlı televizyon, ondan sonra onlara hizmet ediyorduk. Ben TRT'ye çok hizmet ettim. Sonra tabii işte bu siyaset gene girdi araya. Ondan sonra birbirimizden uzaklaştık. Şimdi gene eksik olmayın, sizler geldiniz. Yani TRT denince hakikaten heyecanlı. Ben radyo aşığıyım bir de. Beni en çok yetiştiren olay radyodur. Eskiden radyo bir bilinç kutusuydu. Müthiş bir şeydi. Televizyon yoktu, sohbet vardı. Ve o aptalca diziler yoktu. Ondan sonra sohbet vardı. Bilimsel sohbetler vardı. İnanır mısın? İki tane doçent bir profesörle 3 gün 3 gece hiç uyumadan sohbet ettiğimi bilirim. 3 gün 3 gece. Onların beni bir cevher olarak tanımlayıp büyük bir zevkle bana vermek istediklerini resmen böyle lebalep verdiler. Lebalep. Allah hepsinden razı olsun. Bendeki emanetleri işte sahip çıkacak olan, alacak olan gençlere ben borçluyum. Onlar gelecekler, İskender babalarından öğrenecekler, alacaklar, kendilerini güzelleştirecekler, kin, kibir, şevvet, gaddap, yalan, riya ve hasetten kurtulacaklar, vücutlarına ihanet etmeyecekler, vücut tıkır tıkır çalışacak, aklın önü açık olacak, sadece ecel olan ölümün haricinde kendilerini var etme şerefi kendi ellerinde olacak. Yok varlık olarak dünyaya gelen bu insan kendi içinde sarayını inşa edecek ve bunu

yapabilecek her türlü argümanları ben sevgili genç kardeşlerimize zaten karşılaştığımızda kahve bahane deyip onlarla paylaşıyorum. Ne para ne pul istiyorum. Yeter ki gelip alsınlar diyorum.

Herkese merhaba. Bugün çok değerli bir opera ses sanatçısını Biz Bize adlı programımızda konuk edeceğiz. Ve huzurlarınızda Berk Özbek.

0: Hoş geldin sevgili Berk.
1: Hoş bulduk Orhan'cığım. Merhabalar.
0: Ağzına sağlık. Yaz dostum dedin. Kalbimizi fethettin.
1: Çok teşekkürler. Estağfurullah. O çok, fetih karşılıklı.
0: Çok değerli Barış Manço'nun eserini çalmaya çalıştık elimizden geldiği
1: estağfurullah,
0: kadar.
1: Estağfurullah.
0: Sen harika söyledin.
1: Estağfurullah.
0: Ama orkestra arkadaşlarım da fena değil, değil mi? Gerçekten hepsi birbirinden çok değerli müzisyenler.
1: Senin liderliğinde bu değerli müzisyen dostlarımla bu anları paylaştığım için çok mutluyum. Her birini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Harikasınız.
0: Biz teşekkür ederiz. Ben seni böyle daha çok arya ve operacı olarak biliyorum. Ama sen aslında çok böyle farklı işlere de gittin. Hatta düğünlerde de söyledin ama konser salonlarında da söyledin. Nasıl bir duygu? Şimdi enstrümanda biraz daha farklı. Hı hı. Ama ses daha başka bir şey. Çünkü ses böyle sanki tiyatrocu gibi rolden role bürünüyorsun. Hı hı. Öyle bir şey mi?
1: Gençlik yıllarından itibaren birbirinden çok farklı stillerde müziklere ilgi duydum. İçlerinde birkaç tanesi belki benim şu anda çıraklıktan biraz daha ustalığa geçtiğim ve mesleğimi ifade ettiğim belki stiller olabilir. Başta klasik müzik olabilir, müzikaller olabilir, opera olabilir. Ama tabii ki ben kendi toprağımın şarkıları ve türküleriyle büyüdüm. Beraberinde çok değerli öğretmenlerimin, icracı öğretmenlerimin, o kulağımdaki hani derler ya eskilerin ağzına Femi Muhsin diyorlar. O güzel ağızlardan işitmiş olduğum müzikler, o enstrümanlarıyla yanımızdaki doğru icralar. Tabii ki merakımızı da celbetti. Yani bu öyle bir serüvendi ki hala bitmeyen ve belki işte yıllardan beri hala dinliyorum. Ve o dinlemeyle beraber belki de bu bizim de icramıza da yansıdı. Bu titizlik bir de ustalarımızdan da almış olduğumuz titizlik. Müziğe karşı, müzik ahlakının, iyi iş yapmanın, iyi icra yapmanın zorluklarının farkında olarak daima kendimizi geliştirmeye çalışan bir müzisyen olmanın belki etkisi olabilir. Çok teşekkür ederim. Aynı hisleri ben sende ve değerli müzisyen dostlarımda görüyorum.
0: Teşekkür ederim. Bu arada kaç enstrüman çalıyorsun ya da ana enstrümanın ne?
1: Benim kendi ana enstrümanım aslında çok küçük yaşlarda Kuzey Kafkas halk dansları topluluklarına ben perküsyon çaldım. Yani ona doli derler, koltuk davulu.
0: Biliyorum.
1: Yarı profesyonel, hatta profesyonelliğe çıkacak düzeyde 3 sene kadar düzenli olarak, hatta festivallerde de eşlik ettim. Daha sonrasında kendi okulumda, yani müzik öğretmenliği bölümünde şan ile beraber piyanoydu. Piyano halen zaman zaman öğretmenlik de yapıyorum bir taraftan. Tecrübelerimizden istifade etmek isteyenlerle bunu paylaşırken. Tabii aynı zamanda kendi eşliklerim için de kullanıyorum yıllardan beri. Piyano ana enstrümanım denebilir. Amatörce aldığım bir Mansur Neyim var. Ve onunla beraber kendimce mütevazi bir şekilde işte peşrevler, ondan sonra saz temayileri, klasik şarkılar üflemeye, çalmaya gayret ediyorum. Bu da bir taraftan tabii bu kendi müziğimize duymuş olduğum alakanın sonucunda. Bunu da beni geliştirdiğini düşünüyorum.
0: Aslen nerelisin? Çok merak ediyorum. Çünkü Trakya şarkısı söylüyorsun, Trakyalı gibi tınlıyor. Ne bileyim Ankara söylüyorsun, Ankaralı gibi tınlıyor. Hani bir çok merak ettim. Mesela ben Halis Mulis Trakyalıyım. Arada bir konuşmam da kayar böyle.
1: Orhancığım şöyle, büyük dedelerim Kuzey Kafkasya'dan gelmişler. 1800'lü yılların sonlarına doğru. Daha sonrasında o büyük dedelerimden sonraki jenerasyon hep burada doğuyor. Buraya Düzce'ye geliyorlar. Annem de babam da Düzce doğumlu. Fakat ben İstanbul'da doğdum. Bir tek annemin, yani anneannemin anne tarafı Osmanlı'nın Uçbeyli olarak Kastamonu'ya gitmeleri için işte kendilerine görev verdiği ailelerden. Onlar da has Türk denebileceğimiz. Yani ama tabii ki ben kendine ne mutlu Türk'üm diyene diyen bir Kuzey Kafkas göçmeni olarak bakıyorum.
0: Şimdi hazır böyle iki kültürden bahsederken hani evet. Kafkasya, Trakya, böyle Kafkasya, Trakya kardeşliği güzel olur değil mi?
1: Evet, bunu taçlandıran bir şarkı söyleyelim o zaman.
0: Hangi şarkı olsun?
1: Nazende Sevgilim yapalım mı?
0: Bu şarkı da çok seviliyor evet. Ama bende de yeri çok ayrı. Böyle çok duygulu bir şarkı. Ben evet. Biraz keman dinlemek istiyorum. Öyle bu şarkıyı peki. Böyle çok değerli sanatkar dostum Mesut Çolak'tan daha çok böyle solo dinlemek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Ne dersin Mesut'cum, olur değil mi? O zaman müzikle devam edelim.
1: Peki,
0: Nazende Sevgilim.
1: Seve seve.

0: böyle hem opera tarzında söyleyip yani böyle Arya tadında Hicaz söyleyip duygusunu vermek çok zor.
1: Teşekkür ederim. Tabii çok özendiğim müzisyenler var. Çok büyük bir hayranlıkla dinlediğim ses sanatkarları var. Hem ülkemizde hem dünyada. Bize büyük kayıtlar bırakmış ustalar var. Onları hala dinlemeye doyamıyorum Orhan'cığım.
0: Şimdi ne söylemek istersin?
1: Bizden bir Orta Anadolu yapalım mı? Bağa gel, Bostan'a gel.
0: Çok
1: olabilir
0: da severim.
1: Mi?
0: Bence harika olur.
1: Peki tamam. Ben de zevkle söylemeye çalışırım o zaman.

0: Süper. İlk defa bunu böyle Arya versiyonu dinledim. O yüzden çaktıyorum.
1: Teşekkürler. Nasılsın? Sağ olun.
0: Arkadaşlar sağ olun. Sizin elinize sağlık. Mükemmeldiniz.
1: Harikasınız.
0: Ben de ilk defa buzuk ile çalmaya çalıştım. Başına da böyle küçük bir Balkan introsu ya, ne hissettim.
1: Güzel oldu. Ne güzel oldu.
0: Herkes genelde böyle kendi topraklarından bir şeyler katmak ister ya.
1: Evet, evet öğrenci.
0: Bu hangi yörenin türküsü bilmiyorum ama.
1: Bu Orta Anadolu.
0: Orta Anadolu
1: tabii,
0: değil
1: tabii.
0: Mi?
1: Bildiğim kadarıyla Kırşehir.
0: Senin de tekrar gönlüne, yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum Orhan'cığım. Ben bugün burada olmaktan ötürü inanılmaz mutluyum. Özellikle bu kadar değerli insanı bir arada tanımaktan bir kere şeref duydum, onur duydum. Beraberinde aynı zamanda kamera arkasında da çok değerli dostlar edindiğim mi düşünüyorum. Onlara da şahsınızda, hem TRT'nin aynı zamanda şahsında teker teker teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Abi, eksik olmayasın dostum.
0: İnşallah şöyle bir fikir de oluştu bende. Bir proje fikrim vardı. Hı hı. Bütün böyle işin içerisinde tabii Trakya, Ege, Karadeniz, Orta Anadolu hepsinin bir arada olduğu. Orada da böyle bir takım solistleri bir toplama derdim vardı. Aslında bugün ben onun testini yaptım. dedim ki tamam Berk dedim tam benim adamım dedim.
1: Valla benim özellikle
0: böyle proje olursa dahil olur musun öncelikle onu sormak
1: bir
0: istiyorum.
1: Bir kere şeref duyarım onu söylemek isterim. Yeter ki hani takvimimiz uyusun bildiğin üzere
0: evet, devletin
1: güzide bir kurumunda çalışıyoruz. O takvimler uyduktan sonra bu tip konser organizasyonlarına, bu tip sanatsal faaliyetlere her zaman kurumumuzun da izni sonuna kadar açık. Bir de senin gibi böyle yüreği çok geniş, çok dost yürekli bir müzisyenle böyle bir projenin içerisinde olmak bana büyük onur verir. Ben yeter ki hakkını verebileyim. Ben de hala bu tip şeylerim var, bu tip hassasiyetlerim var. Ama sık provayla inanıyorum ki üstesinden geliriz.
0: Bence harika olacak. Tekrar İnşallah. Çok çok teşekkür ederim.
1: Çok
0: o zaman
1: ediyorum.
0: Ne diyelim?
1: Aman bre deryalar diyelim
0: evet.
1: mi?
0: Ya çok seviyorum. Özellikle şu bre lafını çok seviyorum.
1: Değil mi?
0: Aman bre deryalar.
1: Aman bre deryalar. Evet diyelim tabii ki. Bu sırada da o güzel sesinden duyduğumuz ahirete intikal eden Arif Şentürk ustamızı da
0: evet.
1: Rahmetle ve büyük bir içtenlikle yad edelim. Mekanı cennet olsun.
0: Mekanı cennet olsun.
1: O ve onun gibi ustalarımıza buradan selam olsun. Ruhlarına da değsin inşallah. Dua niteliğine.
0: Amin. Amin.

0: Şimdi tabii bizim yörenin şarkıları olunca evet. Şimdi Halil de mesela Halil de bakıyorum yüzü sürekli gülüyor çalarken. Çünkü bizim topraklar
1: evet.
0: Olunca ama orkestra arkadaşlarım da gerçekten çok
1: harikasınız
0: harika.
1: Arkadaşlar. Sağ olun, var olun.
0: Elinize sağlık çocuklar. Hepiniz muhteşemdiniz. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sevgili Berk, tekrar çok çok teşekkür ederim. Geldiğin için ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Senden harika şarkılar dinledik.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok çok farklı yerlere gittik. Farklı kültürlere değindik.
1: Evet.
0: Zaten biz bize programımızın da amacı buydu.
1: Evet.
0: Biz bugün amacımıza ulaştık.
1: Ne mutlu bana. Ben de böyle bir güzel programda sizlerle bu güzellikleri yaşadım. Bana da bu güzel fırsatı yaşattığınız için ben teşekkür ediyorum Orhan'cığım.
0: Ben teşekkür ederim gerçekten. Ada sahilleri diyelim mi?
1: Diyelim tabii.
0: Bu şarkımızla da veda edelim.
1: Edelim.
0: Efendim bizden bu hafta bu kadar. Başka bir haftada biz bize de görüşmek üzere.

Sevgili Günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim.

0: bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Robin çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığım yerdeyim. Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş.
0: Ödülüm.
1: Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor. Dün gece çok
2: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne Çarşamba TRT Müzik'te.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var. GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severlere, türkü dostlarına, ben ve orkestra arkadaşlarım hepinize selam, sevgiler diliyoruz, iletiyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Bugün Anadolu toprağında çalınmış ezgileri çalacak çok çok önemli bir konuğum var. Felsefesini anlatan şöyle bir şey söylüyor. Yaşlı dünyanın yaslı çocukları var. Azı tok, çoğu aç çocukları var. Anne ninnisiyle uyuyan ama bomba sesleriyle uyanan çocukları var. Ölümlerle harmanlanmış bu dünyada çaldığı enstrümanı dünya barışı için üfleyen, sevgi için çalan, insanın insana kıymadığı, kırmadığı, üzmediği günler umuduyla çalan, sazını çalan çok kıymetli bir üstad konuğum. Ertan Tekin konuğum. Hoş geldin
1: Hoş
0: Ertan.
1: bulduk dostum. Sunumun için çok teşekkür ediyorum. Zor tuttum kendimi. O kadar
0: Evet,
1: anlamlı bir şey ki.
0: ama öyle rahmetli Gasparyan'da konuşacağız. Gasparyan da çaldığı enstrümanı barış için çalardı. Senin de ben bunun için çaldığını biliyorum. Biz Ertan'la sevgili izleyiciler, Ertan Tekin'le 25 yılı aşkın süredir beraber müzik yapıyoruz. Yani buradaki bütün arkadaşlarla beraber. O şimdi gerçekten çok önemli ödüller de aldı. Bunların hepsini konuşacağız ama ben önce Ertan'ın çaldığı sazla ilgili de sizlerle sohbet edeceğiz. Duduk ve Balaban diye bilinir Kafkasya coğrafyasında. Şimdi ilk melodisini Ertan'ın ben almak istedim hemen.
1: Tabii.
0: Çalacağın eseri.
1: Sohbet etmeden eseri mi çalalım?
0: Tabii. Ondan sonra da sohbete devam edeceğiz.
1: Olur. Kendimce bu 40 yılda besteler yapmışım, böyle bir baktım da bunlardan birini çalayım o zaman. Bir
0: Lütfen.
1: Nefes Aşk
0: Ha,
1: çalalım.
0: lütfen.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Sağ
0: Üstad
1: ol,
0: ya.
1: teşekkürler.
0: Alet nasıl seni dolaştırıyor? Dünyayı dolaştın getirdin, bizi gezdirdin getirdin.
1: Hem güzel hem yoruyor, az terletiyor. Ama sonunda da bu melodileri veriyor bana. Bestecisi ben değilim. Onun avazı, ben seslendiriyorum.
0: Sevgili izleyiciler, tabii Ertan'la dediğim gibi başta çok uzun süredir beraber çalışıyoruz. Ama onun kendi çok özel bir yanı var. Kendi hem çaldığı enstrümanı hem yaşadığı topraklardan

0: toprakları, Anadolu topraklarının ezgilerini bütün dünyada farklı müzisyen arkadaşlar da çalıyor. Çok uzun süredir de yurt dışında yaşıyor. Şahabettin Tekin, üflemeli çalgılar sanatçısıymış. Erzurumlu geleneksel şahabettin.
1: Tabii benim
0: Onun
1: babam
0: baban.
1: benim öğretmenim aynı
0: Aynı
1: zamanda.
0: zamanda.
1: Ve şöyle Şahmettin Dadaş 68'de bir göç yaşıyor. Aslında kardeşiyle beraber Avrupa'ya gitmek istiyor. Hayata bakın ki yani
0: 60'ların sonlarında İstanbul'a göç ediyor, evet.
1: tabii yani Üstad Bekir Sıtkı Sezgin diyor ki zaman yerinde durur, bizler gelir gideriz. Amcamla beraber Hollanda'ya gitmek istiyorlar. Babama Gelsenkirchen'de bir maden ocağı çıkıyor ve gitmiyor. Çok üzülüyor, İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da kalınca işte dostu Arif Sağ, Mehmet Özbek, Mükerrem Kemertaş,
0: Ya
1: Mükerrem
0: isimlere bak.
1: amcanın ruhu şad olsun. Bir araya geliyorlar 70'li yıllardan 80'li yıllara kadar TRT'de nostalji kuşaklarında izlediğimiz Yurdun Sesi, Yurttan Sesler programlarında çalmaya
0: Çalıyor
1: başlıyorlar. Beraber
0: yani.
1: o programları çekiyorlar.
0: 72'de de sen doğuyorsun.
1: Ben dünyaya geliyorum. İstanbul'un, dünyanın İstanbul'unda, İstanbul'un Kadıköy'ünde dünyaya geliyorum. Ve ailenin en küçüğüyüm. Bu vazifeyi Anadolu topraklarında Hızır bana vermiş.
0: O zenginin içine doğuyorsun bir de. Yani
1: Kesinlikle.
0: üstatlar doğal olarak galiba hiç evinizden çıkmıyorlar, geliyorlar,
1: Tabii tabii
0: gidiyorlar,
1: tabii.
0: çalıyorlar, söylüyorlar, değil mi?
1: Evet, Raci Alkır geliyor,
0: Vay
1: efendim
0: be.
1: Mehmet Çalmaşır geliyor, Mükerrem amca geliyor. Arif Hoca, Arif Sağ benim baba yarısı zaten.
0: Evet.
1: Babamla birlikte Arif Sağ'ın bende emeği çoktur.
0: Ertan, ya evet, Arif Hoca'nın hemen hemen yani bu kültürde herkese emeği çok. Arif abiye selam olsun buradan.
1: Ömrü uzun olsun.
0: Ömrü uzun olsun. Bu duduk ve balaban. Azerbaycan'da balaban diyorlar, değil mi? Bizim Anadolu'da da balaban mı diyorlar bu alete?
1: Şöyle aslında
0: Ermenistan'da duduk, onu biliyorum.
1: Kafkas
0: Kafkas
1: coğrafyasında
0: coğrafyasında duduk.
1: değişiyor tabii.
0: Değişiyor
1: Yani
0: mu?
1: bir takım tonlar var aslında. Yani
0: Hmm.
1: belli başlı nüanslar, yani minik farklar var.
0: Öyle mi?
1: Kafkas coğrafyasının ana sazı aslında. Azerbaycanlı dostlarımız buna balaban diyor.
0: Evet.
1: Balaman demiş, Belman demiş, tarihte söylenen şeyler.
0: Delman.
1: Yastı balaban demiş, Dağıstanlılar farklı çalıyor.
0: Vay be.
1: Bunun ucu ta Japonya'ya kadar gidiyor.
0: Azeriler de çalıyor galiba.
1: Tabii çalmaz mı?
0: O
1: İranlı müzik.
0: bölgede çok çalınan bir alet, değil mi?
1: Kesinlikle Anadolu.
0: Ağacı ne hocam?
1: Ya şöyle, Ermenistan coğrafyasında ve o Kafkas coğrafyasında kayısı çok kutsaldır ve kayısı ağacıyla, tatlı sert ağaç, kayısı ağacıyla bu yapılır da şimdi artık günümüzde teknoloji, torna tesviye teknolojisi o kadar gelişti ki malum
0: Hı.
1: birçok ağaçları tabii yapıyorlar da sert ağaç olmazsa iyi olur.
0: Ha.
1: İnsanın da ağacında tatlı serdi, serti iyidir. Gerçekten öyle. Her zaman lazım. Hele ki dünyanın başkenti Anadolu'da, Hızır'ın yurdu Anadolu'da, Mezopotamya'da bize bu sanat ve bu insanlar lazımdır. Medeniyet buradan doğmuş. Yine dünyaya çeki düzen verecek olan Anadolu
0: Işık
1: Mezopotamya'dır.
0: doğudan yükselir diyorsun yani.
1: Mutlaka hep öyle olmuştur zaten.
0: Üstad, tabii bunu söylemeden geçemeyeceğim sevgili izleyiciler. Ertan Tekin aslında bu enstrümanın Türkiye'de yayılmasının öncüsü. Yani onunla gurur duyabilir. Gerçekten üflemeli çalgılarda bu mesela ben ilk kez Salkım Hanım'ın Taneleri filminde o kadar çok yaygın değildi ama o filmde mesela o duduk ki Ertan çalmıştı onları da.
1: Sarı gelin.
0: Sarı Gelin, o Salkım Hanım'ın Taneleri filminde. O sahneler mesela ya bu alet inanılmaz bir böyle bir aurası var, bir genişliği var. Çok acı. Yani her çaldığında bu aletin sesini her duyduğumda özellikle de tabii Ertan çaldığında hep böyle gözlerim dolar. Sizi böyle bir alır başka yerlere götürür getirir. O açıdan bu aletin Türkiye'de yetişen

0: Genç müzisyenlere de tanıtılmasında Ertan'ın çok büyük katkısı var. Onunla gurur da duyabilir gerçekten. Tabii çalmadığı, albüm çalmadığı hemen hemen hiçbir sanatçı yok değil mi Ertan? Yani herhalde
1: Evet.
0: herkese çaldın hemen hemen.
1: Ya
0: Sen aynı zamanda
1: yaklaşık
0: stüdyo müzisyenliği de yaptın çok uzun
1: tabii.
0: süre.
1: Tabii yani şöyle ilk zamanlarım böyle terliye terliye çaldığım zamanlar 12-13 yaşlarında ufak ufak 14 yaşında başladım. 1985-86 o dönemlere denk geliyor. Fakat üstatlar isimler var. Benden önce de bu coğrafyada en
0: Çalanlar
1: az
0: var.
1: 1000 yıldan
0: Ama
1: fazla çalanlar vardı.
0: yayılmasında senin katkın yadsınamaz.
1: Bu zaman diliminde ve bu enlem boylamda bu
0: Evet.
1: vazife bana verildi.
0: Evet.
1: Benden sonra da tabii bu teslimat gerçekleşecektir.
0: Hı.
1: Gençlere fazla fazla bir şeyler bırakmak adına hep çaba gösteriyorum. Balaban, duduk, Gürcüler Duduki diyor da tonlarını tabii tonlarını da bir
0: Kaç tane
1: takım
0: isim var hocam ya? Gürcüler Duduki.
1: Duduki derler.
0: Dağıstanlar,
1: Yastı Balaban diyor.
0: Yaslı Balaban, Azerbaycan Balaban,
1: Balaban diyor.
0: Ermenistan Duduk.
1: Duduk diyor fakat şöyle bir şey var. Dünya bunu duduk biliyor da Ermenistan'da aslında buna Dzirana Pol diyorlar. Dzirana yani kayısı ağacı, çubuğu anlamına gelen bir
0: Ha,
1: deyim bu.
0: anladım.
1: Ve fakat o Sovyet Rusyası'nda o kadar enteresan bir şey ki dostum bunlar dekor için getirmedim ben bunları.
0: Evet,
1: Bunun
0: bunlar ne ya
1: içinde
0: gerçekten?
1: bunlar şu.
0: Bunun içine mi giriyor bu?
1: ...2019'da evet soft case diyebiliriz. 2019'da Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği'nde mi onur ödülü aldım.
0: Evet, onu konuşacağız. Gomidas.
1: Ve Gomidas var tabi Gomidas Enstitüsü'nün altın madalyası takdim edildi. Ve bu enstrüman kılıfları soft case dediğimiz bunlar hediye edildi. Bakın şimdi bunun içerisinde bu gerçekten hepimize bir mesaj ve derstir.
0: Bir
1: Bunun
0: tanesini
1: içinde
0: içine koyabilir misin?
1: tabii Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Laz'ı, Çerkez'i, Alevisi, Sünnisi herkes var bu motiflerin içerisinde ve tesadüfen değil yani.
0: Vay be.
1: Evet böyle 5 adet bana hediye edildi.
0: Böyle saklanıyor öyle mi?
1: Evet böyle saklanıyor hani bir kırılma çatlama.
0: Gomidas da çok ilginç. Anne babası Kütahyalı,
1: Tabii bizzat
0: Anadolu'dan.
1: Anadolu'nun çocuğu yani Kütahyalı Bursalı
0: Dört
1: ana babanın çocuğu Gomidas var tabii.
0: 4000'e yakın bestesi varmış üstad.
1: Tabii yani
0: Neler?
1: ki aynı zamanda kompozitör Anadolu'nun ilk kompozitörlerinden diyebiliriz. Din adamı, besteci, derlemeci yani ilahilerden tutun çocuk şarkılarına Türk
0: Biliyorum.
1: halk müziği, Kürt müziği, Ermeni müziği, Anadolu türküleri, şarkıları
0: Evet.
1: büyük bir derleme yapmış.
0: Evet.
1: Çok büyük eserler bırakmış
0: Enstrüman
1: etmiş.
0: çalıyor mu? Onu bilmiyorum. Gomidas'ı biliyorum tabii
1: Piyano
0: de.
1: piyanosu halen
0: Piyano.
1: İstanbul'da piyano çalmış. Çok da acılı güzel bir sesi var.
0: Bu çok önemli bir ödül değil mi Ertan
1: Benim
0: Hocam?
1: için sadece benim için değil. Bu coğrafya için, bu topraklar için, bu motifler kadar önemli bir şey bu. Yani dostluk için, barış için, bir arada olmak için asla ve asla ayrı gayrı değiliz.
0: Olmadan.
1: Bu enstrümanlar özünde zaten bunu söylüyor. İşte buyurun. Yani şu Ermeni duduğu, bu da Azeri balabanı.
0: Kardeş gibiler.
1: Tabii zaten öyleler.
0: Bizim programın süresi çok az hocam. Senin müziğini ben atlamak istemiyorum. Bize
1: Tabii.
0: hemen bir ikinci bir eser çalar mısın?
1: Peki madem süremiz az ya,
0: Evet.
1: babamdan başlayarak üstatların ruhlarına bir şad edelim.
0: Tamam.
1: Vazifemdir beni yetiştiren babam,
0: Allah rahmet eylesin.
1: öğretmenim Şahmettin Dadaş. Ondan sonra bu enstrümanın öncüleri Binali Selman.
0: Ya,
1: Oğlu Deniz
0: ya,
1: Selman
0: ya.
1: ömrü uzun olsun güzel şeyler yaptılar. Selam olsun Deniz Selman'a da. Binali Selman'la birlikte Civan Gasparyan, Levon Madoyan, Vaço Osepyan, Markar Markaryan, Ali Kerimov, Elekber Eskerov.
0: İkisi onlar da Azeri
1: Azeri
0: ya.
1: üstatlar
0: Ve muhteşem
1: muhteşem.
0: çalıyorlar değil mi?
1: Bunların kim Cem bilir arkadaşlar bilir bu üstatların en büyük ortak özelliği hangi enstrümanı çalarlarsa çalsınlar beste yapmışlar. Bu benim kulağıma küpedir. Ben de o şiarla hareket ediyorum.

0: Lütfen bize baba ve bütün ölmüş o değerli hayatta olmayan değerli üstadlar için çalacaksın galiba. Ne çalacaksın?
1: Ruhları şad olsun. Tekrar bakıyorum hemen. Evet. Doğu Ekspresi çalacağım. Doğaçlama bir şey. Bunun bir hikayesi var. Çocukluğumda başlayan İstanbul Haydarpaşa garından başlayan Doğu Ekspresi ve Erzurum'da son bulan 3 gün boyunca git git, küçüğüz tabii, bize 30 gün gibi geliyordu ama o Doğu Ekspresi'ne bir mutlaka bir
0: Ben de bindim. Ben de çok binmişliğim
1: ya
0: var.
1: bir beste, doğaçlama bir beste
0: Lütfen.
1: yaptım. Bir kompozisyonu tabii ki var. Onu çalalım
0: Buyurun.
1: arkadaşlarla beraber.
0: Buyurun hocam.

0: Hay hocam, yine gerçekten Doğu Ekspresi ile bizi yolculuk yaptırdın.
1: Evet, yola çıktım, duraklara da uğradım.
0: Ya
1: ya.
0: gerçekten bunu hissediyorsun.
1: Evet.
0: Ben hissettim. Yani
1: Eyvallah.
0: ağzına yüreğine sağlık.
1: Sağ ol
0: İnanılmaz
1: Cem,
0: çağırıyorsun
1: arkadaşlar.
0: aletini.
1: Can.
0: Peki ben de şimdi bir tane bir aygız okuyayım mı?
1: Oh, çok güzel.
0: Buyurun. Hadi bir aygız yapalım. Bir Azerbaycan'a doğru gidelim.

0: Hocam,
1: Çok güzel okuyorsun bu
0: Örtan Hocam,
1: eserleri.
0: eyvallah. Sizlerin sayesinde sevgili orkestra güzel çalıyor.
1: Zaten bıçak gibi arkadaşlar.
0: Hocam, seninle bayağı bir çok konser çaldık değil mi Örtan
1: Çok
0: Hocam?
1: hem de çok.
0: Evet.
1: Çok.
0: Yani
1: Nerelere gitmedik
0: hiç
1: ki?
0: bizi yalnız bırakmadın.
1: Yani
0: Herhalde ülkenin her tarafını dolaştık, il
1: gücüm
0: ilçe.
1: yettikçe, fırsat buldukça tabii geldim ve keyifle geldim. Bütün ülkeyi baştan aşağı
0: Ya.
1: böyle kaç kez döndük,
0: Tabii.
1: dolaştık, geldik. Ve bu üstatları sayarken benim gönlüme dokunmuş bir üstat daha var ki ruhu şad olsun, ruhu incinmesin benden. Egde Cimo, bir Kürt meyici.

0: Aslında kendisi yani çok da İstanbul'a, Diyarbakır'a gelmiş gitmiş konserler vermiş bir ustadır. Çok özel bir tarzı var. Şöyle Yavuz, nasıl özel bir tarz biliyor musun?
1: Ahnareyi mi çalacaksın yoksa?
0: Onu çalacağım da ustanın tarzında şöyle bir şey var. Yani Ermeni duduğu, işte Anadolu Kürt meyi, Azeri balabanının karışımı bir tonla bunu
1: Allah
0: çalıyor,
1: Allah.
0: icra ediyor.
1: Onu
0: Gerçekten
1: şimdi çalabilecek misin? Şu an
0: tabii,
1: bir
0: yani
1: örnek verebilir misin?
0: tabii tarzı aynen şöyle ruhuna gönderelim ki incinmesin. O da
1: Allah
0: vazifemdir
1: rahmet
0: yani.
1: eylesin.
0: Ve içinde gırnata, yani klarnet de var. Çok enteresan bir tarzdır.
1: Allah
0: Onu
1: Allah.
0: bir doğa alabilir miyiz arkadaşlar?

0: bitmiyor. Yani bu coğrafyanın nasıl ki çilesi, derdi bitmiyor ki bir gün tabii ki sonlandıracağız biz bu coğrafyanın halkları olarak. Bizim derdimizi biz çözebiliriz tabii ki. Kimsenin bilmem bir müdahalesine hiç ihtiyaç yok. Bu coğrafyanın insanları bunu çözecek. Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Alevisi, Sünnisi ve tüm halklarıyla hangi inançta olursa olsun yani kazdıkça içinden bir derya daha çıkıyor. O kadar işimiz o kadar uzun ve o kadar büyük ki.
1: Evet, çok zengin bir coğrafya ya.
0: Çok hem de.
1: İlginç bu. Şimdi bu çaldığın neydi üstad? Dudukla mı çaldın sen bunu?
0: Bu nüanslar var dedim ya. Mesela
1: Ha.
0: şu bu enstrüman 3 parça. Gövde, kamış ve kıskaç.
1: Ha.
0: Bunlar frekansları belirliyor ki bu frekans meselesine de ben biraz kafa yordum. Dünyanın birçok yerinde çaldım. Yani şimdi mi zamanı yeri onu bilmiyorum ve fakat şöyle bir şey var. 1999'da Washington DC Senfoni Orkestrası ile çaldım. Washington Üniversitesi'nde Avrupa'da çaldım. Köln Filarmoni, Berlin Filarmoni, Rotterdam, Amsterdam Filarmoni ve Türkiye'deki senfoni orkestraları ile beraber çaldım. Neden hiçbiri 440 frekans değil de biz 440'da ısrar ediyoruz? Herhangi bir teoriden bahsetmiyorum. Sadece bu frekanslar varsa neden bütün orkestralar, senfoni orkestraları ve filarmoniler, oda orkestraları neden 442, 443 çalıyorlar ki birkaç gün önce Ankara'da Itribah projesini çaldık. Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan bir çellist dostumuz geldi. Lütfen dedi 443 çalabilir miyiz? Hay hay dedim 40 olmasın da. 440 gerçekten çok artık rahatsız ediyor. Ve ben kayıtlarımı gençlere de bunu söylüyorum ve arkadaşlara da tavsiyem bu. Yine söylüyorum zamanı gelince projemizi açıklayacağız. 432 frekans ve 435 frekansla kayıtlar yaptık biz.
1: Ne fark ediyor hocam?
0: Şöyle fark ediyor, duyurmamı ister misin?
1: Tabii, lütfen.
0: 440 frekans do. Bakın şimdi. ...435...
1: Hissettim, iniyor tabii.
0: 432... ve
1: Yani enstrümanını daha mı iyi çalabiliyor insanlar?
0: frekans ve
1: Bir şey mi
0: ortam,
1: açılıyor?
0: evet kesinlikle bir şey açılıyor, bize göre bir kapı açılıyor. Bize göre bir kapı açılıyor.
1: Özellikle nefes çalanlar için mi?
0: Bütün enstrümanlar için İran'dan bir müzisyen dostum gelmişti. Süleymaniye'de Amerikan Üniversitesi'nde bir workshop yaptık. Dedi ki lütfen dedi 436 yapabilir miyiz bunu? Neden? Kemançam dedi bunu seviyor dedi Ertancan. 436 frekansı. Ciddi misin? O çok ciddi dedi. Ben de onu çalıyorum. 436 yaptık biz. Frekanslar çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ve benim TRT kurumuna bütün senfoni orkestraları zaten öyle de Kültür Bakanlığı korolarına, orkestralarına tavsiyemdir. Burada da hocalar var. Cem bir öğretmen, bir hoca. Efendim, burada profesör doktorumuz var.
1: Turan hocam.
0: Yani Turan Hoca davulun arkasında ama yani tavsiyemdir. Müzisyen dostlarıma gerçekten hepsi ayrı ayrı işinde kompedan farklı frekanslarda denesinler müziklerini.
1: İlginç. Hocam şimdi oza bize bir Ahnarayı mı çalarsın yoksa benim Demans'ta sevdiğim eseri mi? Yabancıyı mı?
0: Demans, yabancı bir ürkek güvercin hikayesi. Demans, neden demans? Babacığımın hastalığıydı. Alzheimer demansa yakalandı.
1: Annem gibi.
0: Evet, ruhları şad olsun. çocuklaşıp gittiler ama sıkıntı yok. Elbet bir gün buluşacağız. Hiçbirimiz kalıcı değiliz. Yani kimse korkmasın, evim barkım arsam yok diye hepimiz toprak sahibi olacağız bir gün. Demans'ta o albümde olan yabancı bir ürkek güvercin hikayesi, onu çalabiliriz.
1: Lütfen.

0: Hocam ya muhteşem ya, biraz önce Cem çok güzel bir şey söyledi ya, parmak izin var ve yani senin çaldığını herhalde 500 metre öteden duysak bunu Ertan Tekin çalıyor deriz. Çok çok kendine özgü bir tarzım var, anlaşılabilir. Yani Cem'in o şeyi
1: Sağ
0: şey çok
1: olsun.
0: örnek veriş çok güzel oldu.
1: Sağ olsun. Babam öyle yetiştirdi. Babamın bir öğütüdür bana bu. Yani andolsun ki ben de onun için çalıştım, çalışıyorum. Fazla fazla bir şeyler bırakmak lazım ki kimse sonsuz değil ya. Ama
2: Evet.
1: Johann Sebastian Bach mesela, Buhurizade, Mustafa Itri, hepsi toprağa karıştı gitti ama eserleri
0: Duruyor.
1: çalınıyor ki muhteşemler. Hepsinin acı dolu hikayeleri var. Örneğin Johann Sebastian Bach 10 yaşında anasını babasını kaybetmiş bir garip. Şimdi Batı'da, Avrupa'nın göbeğinde 120 kişilik senfoni orkestraları üstadın eserlerini çalıyor ama böyle bir odada ruhunu teslim etmiş gitmiş ama neler yazmış, neler neler yazmış, muhteşem.
0: Evet.
1: Gençlere onları bırakmak için gürümümüz kadar çaba gösteriyoruz.
0: Sevgili izleyiciler, ben çok keyif aldım. İnanılmaz şeyler de öğrendim. Ertan Hoca'yı dinlemek büyük keyifti. Çünkü çaldığı enstrümanı gerçekten inanılmaz çalıyor. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Ben ve orkestra arkadaşlarım hepinize selam, sevgiler iletiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Ertan Hoca'nın, Ertan Tekin'in Bir Zamanlar Amerika'yı çalacak şimdi. Onunla sizlere veda ediyoruz.

0: tonlum.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı. Sahneye tozunu attıralım.
0: Hep beraber.
1: İyi ki geldin.
0: İyi ki de sana geldim. Yar yine dinle, sarılaydım
2: beyle. O kelepçe vursunlar ayağına. Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.

alim sanıyor kendini. Yazılan kamil yazanlığını. Nasıl anlamadın sen bu oyunu ya? Dur bakayım. Kafan da büyük aslında ama.

Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Kurlanıyor.
1: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.
2: Gülen dam, gülen dam avşar gelini.
1: Türk halk müziğinin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emine Koç.
3: Yavrular gözüme bir salkım üzüm.
1: Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.

0: telefonun başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Evet, değerli müzikseverler, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Yine uğraklarımızdan biri olan Bozkır'dayız. Orta Asya'da, Türk dünyasının kalbinde, Kırgızistan'dayız. Bugün bize Kırgızistan'dan konuk olarak gelen çok sevgili sanatçı ve akademisyen dostum Roza Amanova eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyiz, teşekkürler.
0: İzmir'i beğendiniz mi?
1: Beğendik.
0: İyi.
1: Teşekkürler.
0: İyi, hoş geldiniz.
1: Ben de Kırgızistan'dan çok çok selamlar getirdim.
0: Aleykümselam, baş üstüne. Değerli izleyenler, sevgili Roza Amanova benim meslektaşım. Kendisi bir akademisyen, profesör, hem devlet sanatçısı orada. Bir destancı, aynı zamanda bir komuz icracısı. Yani çok yönlü bir Kırgız müziğini bize burada ifade edebilecek bir konukla beraberiz şu anda. Biraz önce de bize çok güzel bir ezgi çaldı oradan. Bozkır dediğimizde bizim de aklımıza Bozkır'ın tezenesi Neşet Usta gelir. Ben de şimdi Neşet Usta'dan bir türküyle iki Bozkır'ın seslerini gök kubbede birleştireceğiz.

0: Evet, bizim Bozkır türkülerimizde böyle. Çok güzel madalyalar görüyorum göğsünüzde. Bu bizim Anadolu aşıklığında da vardır. Özellikle bizim Erzurum'da, Kars'ta aşıklarımız, ozanlarımız böyle milli kıyafetleri giyerler ve onların da böyle yarışmalarda aldığı ödüller vardır, madalyalar vardır. Sizde de görüyorum. Neyi ifade ediyor onlar?
1: Bu bizim cumhurbaşkanlarımızın bu sanat alanında, geleneksel müzik alanında yıllardır hizmet ettiğini, bu Toktogul Satılganov'un
0: Evet.
1: medalyosu, bu bir büyük
0: Büyük Ozan.
1: ozan. Ondan sonra bu Kırgızistan halk sanatçısı. Bu 35 yıllık bu sanat alanında hizmet ettiğimi, bu Kazakistan'da ben aspiranturada bilim aldım. O aspiranturada Kazakistan'da 2006 yılında disertasyamdı
0: Evet.
1: koruyordum. Onda bu

0: Токаевын, Казакстандын президенти Токаевдин медали, достук ордени.
1: Çok güzel. Biz de gurur duyduk. Sağ
0: Teşekkürler.
1: olun. Şimdi bize ne çalacaksınız?
0: Şimdi güzel bir Токтогул атаны,
1: Satırganalı.
0: ya o zamanında yaşadı. Onun Алатоо көркө келбейт эл болбосо деген шаркысы var. Ona ben bir мелодиясын yaptım.
1: Tamam.
0: Алатоо көркө келбейт эл болбосо кыргызчасы, Türkçesi Alada güzelleşmez halk olmasa.
1: Çok güzelmiş. Teşekkür ederiz.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: Çok keyifliydi. Değerli izleyenler, ben bir Kırgız komuzuyla şarkı dinlediğim zaman ne kadar lirik de olsa bana hep böyle epik duyguları bana yaşatıyor. Çünkü orası aynı zamanda Manas'ın, Kurmanbek'in, pek çok yani atların, kıl çadırların, kımızın diyarı, Tanrı Dağları diyarı. O yüzden öyle bir lirik türküler bile bir yiğitlik hissi veriyor. Yiğitlikten bahsedildiğinde de bütün Türk dünyasında hep namı söylenen bir Köroğlu vardır. Ben de şimdi bir Köroğlu türküsüyle programa devam edeceğim. Bu bir aşık havasıydı. Ancak rahmetli Murat Çobanoğlu, Karslı aşığımız, onu türküleştirdi. Kendi ifadelerini de kattı. O aradaki peh peh peh gibi güzel, Azerbaycan'da da çok fazla söylenen ifadelerle. Şimdi onu seslendirelim.

0: tonlum.
1: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahne tozunu attıralım.
0: Evet, beraber.
1: İyi ki geldin.
0: İşte sana geldim.
2: Yar dinle, dinle, sarılaydım benimle. O kelepçe vursunlar ayağına.
3: Züleyha'yla Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.

Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Evet, en sevdiğim şarkılarımdan bir tanesidir Korkak. Evet, ne var bakalım şimdi sırada? Evet, bir Sezen Aksu bestesi. Çok sevdiğiniz şarkılardan bir tanesi. İstanbul, İstanbul olalı diyeceğiz.

Harikasınız. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Hadi bakalım biraz eski aranjmanlara gidelim. Çok sevdiğimiz, özellikle Arja Pekkan'dan dinlediğimiz o güzel hareketli şarkılar gelsin.

Evet, yine çok keyifli bir şarkıyla devam edeceğiz. Özellikle Türk sanat müziği sevenler eminim ki pür dikkat dinleyeceklerdir. Kürdilici asker şarkıları da çok seviyorum ayrıca. Okumayı da çok seviyorum. Yine Yesari Asım Arsoy'un çok kıymetli bir bestesini okuyacağız efendim. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam diyeceğiz.

Ne güzel şarkılar bunlar ve yine bir Avni Anıl klasiği gelsin o zaman. Bu şarkılar her zaman beraber söyleyeceğimiz ve söylemekten de hiç yorulmayacağımız şarkılar. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Evet, eminim ki sizler de eşlik etmişsinizdir bu güzel şarkıya. Ah bu şarkıların gözü kör olsun demiş ya Avni Anıl hocamız, nurlar içinde uyusun. Bu şarkılar o kadar şeyler anlatıyor ki, yani hem Türk müziğinde hem halk müziğinde o kadar derin sözler ve o kadar güzel manalar var ki o şarkıları her zaman dinlediğimizde de işte ah ah bu şarkılar olmasa diyoruz. Ne güzel de anlatılmış. Şimdi birazcık daha yakın zamana doğru bir gelelim bakalım. Bir Orhan Gencebay klasiği gelsin mi? Gelsin bence. Hadi bakalım.

Teşekkür ediyoruz. Evet. Oh, ne güzel şarkılar bunlar. Şimdi bakalım, artık böyle programın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz ama tabii ki yine sizlere sevdiğim şarkılardan, hep biliyorsunuz, seçiyorum. Repertuarı öyle oluşturuyoruz ve yine çok sevdiğim bir Yıldız Tilbe şarkısı gelsin istiyorum. Sevgilim yeminliyim diyeceğiz.

Evet, çok güzel bir Yıldız Tilbe şarkısıdır bu da. Azıcık artık hareketlenelim istiyorum. Şöyle bir gözlerimde gece oldu diyelim mi? Hadi bakalım.

Efendim, bu hafta da yine Yıldızlar Altında'nın sonuna geldik. Diliyorum ki ekranları başında, her nerede bizi izlediyseniz, umuyorum ki çok keyifli bir zaman geçirmişsinizdir. Şarkılarımıza, türkülerimize eşlik etmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Yayında, yapımda, şu an sahne üstünde ya da arkasında. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Onlar iyi ki var. Sizler de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alkışlarınızı da buradan duyuyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sevgiyle, saygıyla. Alas mı aldık?

Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğu'dan Sesler, Emine Koç. Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor. Karşı

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Dedin ki ortalar boş kaldı, sahne tozunu attıralım.
1: Hep beraber.
0: İyi ki geldin.
1: İşte sana geldim. Yar yine dinle, sarılaydım
2: benimle. O kelepçe vursunlar ayağına. Züleyha'yla Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.

Aşığın can yoldaşı, dert ortağıdır bağlama. Değiştir, bozlaktır, uzun havadır, halaydır, horondur, ağıttır. Türktür, Türk'ün sazıdır bağlama. Genellikle iki adet ikili, bir adet de üçlü grup olarak üç ayrı notaya akord edilmiş yedi telli bir çalgı olan bağlama, temel olarak tekne, göğüs ve sap kısımlarından oluşur. Üst, orta ve alt eşik burgulardan gelen tellerin sap üzerine eşit aralıklarla ve belli yükseklikte aktarılmasını sağlar. Bağlamada ses kalitesini belirleyen en önemli parça teknedir. Yaklaşık 5-6 yıl boyunca kurutulmuş ağaçlardan oyularak ya da yaprak şeklinde dilimlerin yapıştırılmasıyla oluşturulur. Bozuk düzen ve bağlama düzeni olarak adlandırılan iki temel akort sistemi kullanılır. Bu temel düzenlerin dışında saptanmış 19 farklı akort sistemi bulunur. Bağlama, tezene adı verilen mızraplarla ya da şelpe adı verilen parmak uçlarıyla perdelere vurma tekniğiyle çalınır. Bağlamanın tarihi, Türklerin tarihi kadar eskidir. Orta Asya Türklerinin geleneksel sazı olan kopuzla başlar.

bağlamanın serüveni. Önceleri su kabağının içi oyulup üstüne deri kaplanarak yapılan kopuz, üç telli ve perdesiz bir çalgıdır. Yüzlerce yıl nesilden nesile gelişir. Anadolu'ya da Türklerin göçüyle gelmiştir. Bazı kaynaklara göre 17. yüzyılda kopuzun sapına perde bağlanmasıyla bağlama ortaya çıkmış ve kopuz yerini bağlamaya bırakmıştır. Ancak bazı kaynaklara göre de bağlama benzeri sazlar kopuzdan çok daha önce Mezopotamya'da varlığını sürdürmüştür. Kökeni ne olursa olsun Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Dadaloğlu'nun, Karacaoğlan'ın yüzlerce yıllık sesidir bağlama. Aşık Veysel, Muharrem Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Daimi, Ali Ekber Çiçek, Neşet Ertaş, Davut Sulari gibi büyük ozanların türküleriyle Cumhuriyet döneminde de hak ettiği değeri görür. Özellikle 1970'li yıllardan başlayarak yapılan ve 90'lı yıllarda iyice olgunluğa erişen çalışmalar sonucu Adil Arslan, Arif Sağ, Erdal Erzincan ve Erol Parlak gibi bağlama ustalarının gerek Türk gerekse dünya senfonik orkestralarıyla verdikleri konserler ve albüm kayıtları bağlamanın dünya müziğindeki gücünün kanıtı olmuştur. Artık sadece Türklerin değil, dünya aşıklarının sazıdır bağlama.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: İlk örnekleri binlerce yıl önce Mezopotamya'da doğmuş, sonra geze geze bütün Akdeniz coğrafyasının bir parçası haline gelmiş bir çalgı var. Santur. Bugün bu çok eski çalgının hem yapımcısı hem de icracısı olan Ozan Özdemir'le birlikte Akdeniz'in farklı taraflarına bir gidip geleceğiz.
1: Ozan Özdemir hem müzisyen hem de usta bir çalgı yapımcısı. Santur, lavta, buzuki, cura, baglamadaki yaparak başladığı yolculuğuna içinde kendi denemeleri de bulunan yeni nesil çalgılar eklenmiş. İzmir'deki atölyesinden dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı çalgılarıyla ve eski İzmir şarkılarını yorumladıkları Şinadika grubuyla Ozan Özdemir'in müzik dolu yolculuğu Ege usulü devam ediyor.

Santur'un bu topraklardaki en eski temsilcilerinden biri de Ali Ufki Bey. Kendisi bilinen ilk santurilerden ve aynı zamanda da Türk müziği alanında bilinen ilk müzikologlardan biri. Sözlerini Sultan 3. Murad'ın yazdığı Uyan Ey Gözlerim isimli bestesi günümüze kadar ulaşmış bir mihenk taşıdır. Kendisi santurun huzurlu sesinin bugüne taşınmasında önemli bir köprü olmuştur.

0: Que eu te dou.
1: Santur, görünüş olarak yamuk formunda bir kutuyu andırır. 72 ila 160 telden oluşan bu kadim çalgının ses aralığı çok geniştir. Tarihi neredeyse 3500 yıl önceye dayanan santurun büyülü sesi, Osmanlı'da akıl hastalarını tedavi etmek için kullanılırken, bazı rivayetlere göre de sesi kadın sesine benzediği için İran'da çok uzun süre çalınması yasaklanmıştır.

0: ama bizim coğrafyada şu aralar çok sık kullanılmayan bir santur çeşidi.
1: Bizde eskiden vardı aslında bu saz. Yani o 100 yıl önce belki daha eskiden. Yani o zamanki adı hatta yani şey, alafranga santur.
0: Ha, alafranga santur.

0: santurla birlikte yağcılar zeybeği çalmak da varmış ya. Yani.
1: Evet, güzel.
0: Ben de... Bu biraz fazla heybetli kalıyor tabii cümbüş için ama muhtemelen ses dengesinde bir orta yolu bulacağız. Bir de galiba ayakla basarak sesleri şey yapıyorsun, daha uzatıyorsun.
1: Öyle bir şey ekledim, hani susturucu ekledim. Aha. Ki böyle susturabileyim çünkü çok sesi var.
0: Bu susturucu eklentisi senin yaptığın bir şey mi yoksa
1: yok,
0: bu da...
1: Aslında var. Yani mesela bunun mesela bir, biraz daha büyüğü cimbalom aslında.
0: Cimbalom aynen. Yani cimbalom mesela şey, Romanya'da, Macaristan tarafında çok kullanılan bir çalgı. Bundan daha da büyük.
1: Hatta bir yani genişliği var bunda.
0: Piyanonun ilk örneklerinden biri de denebiliyor cimbalom için.
1: Yani aslında bunun mesela şeyi gösterebilirim. Hep gösteriyorum bunu herkese. Mesela elinde mızrapı çalıyorsun ya bunu. Mesela bir tane aslında şey var yani. Buraya bir tane tuş gibi düşün şunu.
0: Aynen aynen,
1: bunu
0: işte piyano
1: işte. Bu ritelleri böyle koyduğunuz zaman
0: aynen. Oldu sana tuş piyano yaptığın zaman
1: böyle bu, değişiyor yani.
0: Şu elindeki çubuktan böyle 70 küsür tane yaptığın zaman
1: yan yana koyunca
0: yan yana koyduğun zaman. Vay arkadaş.
1: Bu da bir nevi piyano gibi bir şey yani. Bir de mesela hani bunun biraz daha değişiği Alaturka santuru var bir de.
0: O bizim alışık olduğumuz santur mu?
1: O mesela ona daha çok benziyor. Onda mesela ara sesler mesela var mesela.
0: Koma sesler de var içinde hani, mesela.
1: Ona göre akort yapıp öyle icra edilmiş yani o santur. Aha. Ama mesela o santur da yok artık Türkiye'de. Bu santur da yok mesela. Yunan santuru olarak hani onların
0: santuru. Yunanistan yani. Tarafında ve hala İran tarafında çok popüler bir
1: santur. İran'da çok, evet, İran'da çok var. Evet. Yunan santuru da var Yunanistan'da çok. Hı-hı. Bu santurun aynısı. Hı-hı. Ama bizde yok. Mesela bundan mesela herhalde bir tane var Türkiye'de.
0: Vay be.
1: Başka yok yani.
0: Tamam, türünün tek yönüyle beraber çalıyoruz. Güzel bir şey aslında.
1: Yine yaparım, belki çoğalır. Yani istiyorum bu çalgı çoğalsın.
0: Bu aynı zamanda senin kendi yaptığın, yani kendi yaptığın sazı çalıyorsun şu anda.
1: Evet, aynen.
0: Onun için de ayrı bir oğlum, maşallah yani, diyoruz.
1: Bayağı bir uğraştım.
0: Ben çala çala beraber
1: olur. Çalar belki, daha güzel çalar.
0: Dur bakalım. Çok eskiden çok sevmiş bir insanın yazdığı bir şarkı. Ruhu şad olsun.

0: adalarında da rastlıyoruz.
1: Tabii orada
0: işte
1: da var.
0: İran'da da rastlıyoruz. Kuzey Afrika tarafında da rastladığımız. Ki zaten Anadolu'nun da önemli bir parçası olan bir saz da aslında.

0: eski bir çalgıyla eski bir şarkı çalmak güzel oldu. Bu parça İstanbul tarafından mı yoksa İzmir tarafından mı?
1: Tam ben de emin değilim.
0: Bana sanki İzmir gibi geliyor ama evet. Parça Rumca ama içinde geçen kelimeler Türk.

0: Türkçede de karşılığı olan şeyler. Mesela kara yengini, kara yangın. Orada bildiğiniz kara yangın diyor. Ya da ne bileyim muzmuli govaki, yani muşmula ağızlı demek istiyor, iltifat ediyor sevdiğine. Ama tabii bütün bunlardan ayrı düştüğü için de çok efkarlı şarkının yazarı. Biz de o efkarı mümkün mertebe dile getirmeye çalıştık. Bir santur örneğimiz daha var, onu her yerde de çalabiliyoruz. Bunun gibi hani böyle masa tertibatında
1: bir
0: değil de, onunla da
1: gerekiyor.
0: Hani bilinen ilk santurilerimizden Ali Ufki Bey'den bir eser seslendirelim. O santurun da bir tadına bakalım.
1: Nikris Peşrev.
0: Nikris Peşrev çok güzel oldu.
1: Güzel bir parça.
0: Eyvallah.
2: Santur'un ahenkli sesi beni adeta yüzyıllarca öncesinin sakin bir İzmir gününe götürüyor. Zamanda ve mekanda çok keyifli bir yolculuğa çıkıyorum.
3: Son 2, 3, 4...

200 yıl evvel, 150 yıl evvel neler oluyordu, neler bitiyordu? Bu saz hangi alemlerin içinde, hangi musiki ortamlarının içine giriyordu? Kimler bunlarla dans ediyordu?

0: Güzel. Daha eski bir santur ve daha da eski bir eser.
1: Eser, evet. Çok eskilerde.
0: Ali Ufki Bey'in eseri değil mi o? Nikris Peşref.
1: Nikris Peşref.
0: Muhtemelen yani kayıtlara geçmiş bizim coğrafyadaki ilk santuri Ali Ufki Bey. Onlardan peki onun o zamanlarda çaldığı santur da acaba bu formlarda mıydı?
1: Onu tam bilemiyoruz aslında ama ya belki biraz daha şekli değişikti. Biraz daha az tel vardı belki. Hı-hı. Yani şey olarak her bir de dört tel gidiyor. Hı-hı. Belki daha az sayıda tel kullanıyordu. Yani çünkü akort falan çok zor iş.
0: Akort hele o zamanlar, evet.
1: O zamanlar mesela bunlar mesela şimdi gitarlar çelik gitar.
0: Yani. O zamanlar yani, sanki hayvan bağırsağından yapıyorlar.
1: Bağırsak tel oluyor, ipekten yapıyorlar tel. Ses çok daha farklı belki. Yani, bilemiyoruz yani. Böyle.
0: Muhtemelen o zaman daha da fazla akort sorunu yaşıyor olabilirlerdi.
1: Tabii ki yani. Sürekli esneyen bir şey.
0: En azından bağırsak. Çelik o konuda daha az naz yapıyor. Vallahi bugün sayende kentli müziğin içinde bir zaman makinesine bindik ve biraz ufaktan böyle tahvil etmeye çalıştık. Acaba 200 yıl evvel, 150 yıl evvel neler oluyordu, neler bitiyordu? Ben kafamdan bir yandan onları hayal ederek çaldığım için sana ayak uydurmaya çalıştım. O esnada biraz böyle aportta kaldım ama çok güzel oldu, çok keyifli oldu.
1: Ben çok sevindim.
0: Yani aynı zamanda usta bir enstrüman yapımcısı olduğun için yaptığın sazları çalmanın keyfi gerçekten çok başka oluyor. Sadece hani eski usul kentli folk çalgıları değil de yeni nesil kentli böyle halk müziği enstrümanlarını da yapıyorsun. Mesela çağlama yapıyorsun.
1: Çağlama çok hoşuma giden.
0: Çok çağlama yaptın hatta ya bayağı. Türkiye'nin her tarafında şu anda çağlama çalan gençler ya da bizim akranlardan olabilir. Onun haricinde işte baglamadaki santur. Hem de bütün santur türleri galiba değil mi? Yani şey işte
1: Yunan
0: İran
1: santuru,
0: lavta türleri keza. Afgan rebabı ile mesela bizim curamızı harman ettiğim bir onları çalgı var. Curabab diye yani telleri. Üzerinde böyle ahenk telleri
1: ahenk
0: var. Akortlanmış, hazırdan akortlanmış ahenk telleri var. Aşağıda da bizim curamızı düşünün. O ahenk telleriyle o demi verip bu santurda olduğu gibi sonra üzerine melodiyi çalıyoruz.
1: Melodi çalıyoruz. Yani onları mesela oradan görüp yani mesela onunla daha önce uğraştığım bir çalgı mesela. Hı-hı. Afgan Rebap hani bir iki tane geldi bana tamir ettim. Baktım hani o sistemi belki başka bir çalgıya uyarlarım diye.
0: Uyarladın da çok öyle, güzel
1: oldu. Öyle gelişiyor yani.
0: Öyle gelişiyor ve değişiyor. Biz daha önce de konuşmuştuk. Özellikle bu coğrafya çalgıların değişimi ve gelişimi açısından çok aktif, çok
1: zengin,
0: hızlı.
1: Evet, çok.
0: Son yüzyılımızda özellikle halk çalgılarının geçirdiği değişim yani dünyanın diğer yerlerindeki çalgıları oranla kesinlikle daha hızlı. İhtiyaçlar, dinamikler, yapılan müzikler, kaygılar o kadar hızlı değişiyor ki çalgılarımız da değişiyor. İhtiyaçlar paralel olarak. Cümbüş de öyle. Zaten bu da yani 90 yaşında ama bu da değişiyor gittikçe. Farklı şeyler yapmaya, müdahaleler de bulunmaya başlıyoruz. Vallahi çok keyifliydi bugün.
1: Ben
0: seninle
1: çok keyif aldım
0: senden. Hem bir eskiye gittik, hop bir buraya geldik. Tatlı bir zaman yolculuğu oldu sayende. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok sevindim, çok.
0: Bugün Ozan Özdemir'le beraber çok eski bir çalgı olan santurla ona göre çok yeni çalgı olan cümbüşü kaynaştırdık. Ve şehirli halk müziğinin çok eski örnekleriyle nispeten yeni örneklerini kaynaştırdık. Biraz eski yeni buluşması ve aynı zamanda çok güçlü sesi olan bir çalgıyla ona göre birazcık daha mahcup kalan bir çalgının buluşması oldu. Çok keyifli ve çok renkli bir kaynaşma oldu.

Bir Hoş Seda bu akşam TRT Müzik'te. Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emine Koç. Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor.

neler dile geliyor? Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi.

0: Kenan Selçuk. Ve Yaşar Buğdaycı'yı ağırlıyor.
1: Bazen yüce nereden estim yer gibi dolandım duruldum.
0: Türkü Deryası, Çarşamba TRT Müzik'te.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: Annemin sesinin güzelliği, güzel çalıp söylemesi bana tesir etti. Türkülerime gönül verdim. Türküler de bana gönül verdi. Sanat hayatımda 66 yıl. Rüya gibi.
1: Özellikle Konya ve Kırşehir havalarına geçirdiği renkli ve canlı yorumuyla türküseverlerin gönüllerinde taht kuran bu sanatçımız Bedia Akartürk.

Annem Aydınlı, babam Gezgen Yörüklerden. Ve ben Ödemiş'e geldiğimde çok küçüktüm. Annem o zaman Ödemiş'in kadın düğünlerini ilk defa udut tanıtan annemdi. Sesinin güzelliği, güzel çalıp söylemesi bana tesir etti. Ve bebeklikten onu duydum, onu dinledim. Ve ondan bütün türküleri öğrenmiştim küçükken. Orada musiki cemiyeti vardı Ödemiş'te. Babam oraya gidip geliyordu, beni de götürüyordu. Tek talebesi kız olarak ben oldum. İki bölüm vardı. Klasik müzik ve türküler. Orada Rıza Karhan diye babamın arkadaşı olan keman çalıyordu. Ve çok bilgili bir adamdı. Nota bilgisi falan vardı. Ben ona haftada bir kere gidip nota dersleri alıyordum.

13 yaşındaydım, gittim, benim sesim güzel diye bir ahbabımız vardı, o götürdü radyoya. Mustafa Oslu ile tanıştım orada. Dedi ki çok küçüksün, 13 yaşındasın, biraz daha büyük gel dedi. Ve 14 yaşında da yaşımı büyütüp İzmir Radyosu'na girdim.

0: İzmir Radyosu'nda çok karışık bir imtihandı. Hem klasik hem de türküler. Mustafa Osu ve Arif Sami Toker vardı imtihanın başında. Hem şarkı söyletiyorlar hem türkü söyletiyorlardı. Ben evvela Arif Sami Toker çağırdı beni. Söyle dedi. Ben başladım söyleme, kanı yağdı. O besteyi görünce, ağır beste çünkü, dur dedi. Hemen bir saz getirdi bana. O çaldı, ben söyledim. Tabii çok güzel söyledim, anladılar. Beni Mustafa Osu bırakmadı. Bu İzmir Radyosu'nda sen yurttan seslere gireceksin dedi.
1: Arkadaşlar bugün topluca çalıp söyleyeceğiz. Ancak daha önceki derslerimizde gördüğünüz gibi toplu çalma söyleme geleneği çok eskilere dayanmaktadır.
0: Mustafa Osu yurttan sesleri idarede çok değerli bir hocaydı. Kendisi Eskişehirliydi. Bilgisi gayet güzeldi. Bütün türküleri biliyordu. Ve söyleyemezdi ama küçücük bir curası vardı, onunla çalardı. Bana türkü çalıştırır. Ondan çok güzel türküler öğrendim. Hele hele bir türküsü var ki, ilk türkü zaten o, ilk onu çalıştırdı. Sonra diğer türküler önemli değil. Ama o türkü benim hayatımda çok büyük bir tesir etti. O zaman turnalara aşık oldum zaten.

İzmir Radyosu'na girdiğimde derslere gelen müzik okulunun hocalarıydı. Çok güzel dersler başladı ve ben onlardan çok güzel bilgiler aldım. Diğer bütün sanatçı arkadaşlar benden yaşlıydı. Çolukları çocukları vardı. En küçük bendim orada. Onun için taze beyine tabii ki çok faydalı oldu. İzmir Radyosu'na pek gelen olmazdı. Bir Nezahat Bayram geldi. Neriman Altındağ geldi. Yurttan Sesler genel şefi Muzaffer Sarı Sözen. Onlarla beraber geldiler ve imtihan ettiler. Bu sanatçıları bir bakalım neleri var neleri yok gibi. Ve ben orada zeybek okuduğum zaman çok beğendiler. Tekrar tekrar 6-7 kere okuttular bana. Beş parmaktan inmem ben, Gümüşlü'de.

0: o muhteşem geniş bir sese sahip olan, muhteşem bir gırtlağa sahip olan ve okuduğu her yöreyi ozanlardan iyi dinleyip, iyi özümseyerek okumaya çalışan, okuyan bir kıymetli sanatçımız.
1: Repertuar sahası, açısı çok geniştir. Orta Anadolu okur, Bozlak okur, bir bakarsınız Doğu Anadolu'dan.

0: okur.
1: Namı diğer türkülerin sultanı. Evet, gerçekten insanlar böyle namlar alıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Neden türkülerin sultanı? Çünkü Bediüzzaman Kartürk bütün yöreleri ustaca icra edebilen bir sanatçıdır. İşte bundan dolayı da zaten 7 ilimizden Fahri Hemşerilik unvanı almıştır.
2: Düşünebiliyor musun Edirne'den Van'a kadar yahut da Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin her tarafında bir Bediüzzaman Kartürk var, daha ne anlatılabilir ki?

İstanbul Radyosu'na misafir olarak gittik. Ahmet Yamancı vardı. Yayın şefi, Yurttan Sesler şefi bizi misafir etti. İki tane türkü söyleyeceksin dedi, sen misafirsin. Kendi derlediğim bir türküydü. Şu dalmanın dağını duman bürüdü. Pazardan aldım malı. Tabii ki Ege'den geliyorum. Ege'den söyleyeceğim.

okuluma başlamış. Bir hiç tanımadığım bir bayan türkü söylüyor. Sazlarda iştirak ediyorlar. Oturdum yerime. Baktım çok değişik bir kadın ağzı zeybek söylüyor. Ve çok güzel bir icra.

İzmir Radyosu'nda pek mahalli sanatçılar gelmedi. Ama Neşet Ertaş askerlik yapıyordu. Neşet Ertaş da Orta Anadolu türkülerini, Kırşehir türkülerini çok güzel söylüyordu. Onun da o Orta Anadolu'ya benim aşık olmama neden oldu. Neşet Ertaş'ı gördüm ve davet ettim. Hem bana geldi, hem radyoya misafir geldi. Orada Neşet Ertaş'la tanışmış oldum.

anlamlı okuyan kişiler benim hemen dikkatimi çeker. O zaman gençliğimde Neriman Hanım'ı örnek alıyordum. Onun sesi bana tesir ediyordu. O da ruhtan okuyordu yani, güzel okuyordu.

0: Rahmetli Nida Tüfekçi dermiş ki, kızım, türküyü çiğneyeceksin, çiğneyeceksin, çiğneyeceksin. Bakacaksın, pişmemiş, olmamış. Bir daha, bir daha, bir daha çiğneyeceksin. Sonra emin olduktan sonra, gönlüne indikten sonra, sen türkünün içerisine geçtikten sonra, türkünün kahramanlarının yerine kendini koyup o şekilde okuyacaksın. İçinde hissettikten sonra o türkü artık olmuştur.
1: Dokuz seneden sonra baktım İzmir Radyosu tam kapsam olarak hitap etmiyor. Dedim ki ben Ankara Radyosu'na gideyim. 65 senesiydi. Tayin.

Şimdi Ankara Radyosu deyince benim tüylerim diken diken oluyor. Çünkü benliğimi, türkülerde okuduğum şahsiyeti Ankara Radyosu'nda buldum.

0: O zaman televizyon falan yok. Bütün dinleme olayı radyodan. Herkes radyo dinliyor. Hatta yurt dışında küçük küçük böyle radyolar hep mutfağına koyanlar işçilerimiz. Onları da şahit oldum. Koyanlar orada yemek yaparken, otururken hep devamlı Ankara Radyosu'nu dinlerler. Onun için burayı tercih ettim, Ankara'yı tercih ettim. Çok da faydalı oldu. Yeniden doğmuş gibi oldum.
1: Bedi ablam gelmiş. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin.
0: Vallahi.
1: Bu ne sürpriz böyle.
0: Duydum da seslerinizi, hemen dedim bir geleyim.
1: Geliyor
0: göreyim.
1: Sesler değil mi oraya?
0: Evet, evet.
1: Tabii sizin de yetiştiğiniz sıralar bunlar.
0: Olmaz.
1: Bu sırada şimdi gençlerimiz oturuyor.
0: 25-30 sene burada oturduk ya. Hem de şurada oturduk.
1: Ne güzel bir sürpriz oldu
0: şu
1: bize.
0: Şu ortada oturmuştum.
1: Tanımayan var mı gençlerden Bediye Akartürk hocamızı? Herkes tanıyor. Alalım mı sizle beraber
0: ben
1: çalışalım?
0: Ben hepinizi tebrik ediyorum. Halk müziğini seçtiğiniz için. Halkımızın türküsü, bizim ve duygu düşüncelerimizi en güzel ifade eden türkülerimiz.
1: En güzel sırası da burası.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok hocam, beraber olalım lütfen.
0: Hocam sağ ol.
1: Güzel bir Karadeniz türküsü okuduk bugün.
0: Oh ne güzel.
1: Sizin bildiğiniz türkülerden, repertuarınızdaki türkülerden hep beraber çalalım mı şimdi?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Hadi bakalım arkadaşlar. Divane aşık gibi. Buyurun, yine kemaneler girsin. Hazırız. Bir, iki, üç.

Benim tayin olduğumda Osman Özdenkçi Yurttan Sesleri, Alican Kadınlar Korosu'nu, Mustafa Gece Yatmaz'la Erkekler Korosu'nu yapıyordu. Ankara Radyosu'ndaki hocalar hakikaten beni biraz dinledikten sonra çok değer vermeye başladılar. Herhalde ışık gördüler, bir şey gördüler herhalde. Allah razı olsun, nur içinde yatsınlar hepsi de. Evvela Sarı Sözen Stüdyosu'nda Yurttan Sesler yapılırdı. Bu büyük stüdyoda konserler yapılırdı. Efendim pazar günleri, pazar konserleri verilirdi. Radyoda tabii. Televizyon yok o zaman. Solo yaptım. Hem de büyük koro konserleri burada olurdu halkla. Halk gelirdi. O zaman televizyon yok. Sadece seyrediyorlardı. Ve tıklım tıklım dolardı burası. Türküleri dinleyelim diye.

Ondan sonra televizyon zamanı geldi. Tabii ilk olarak o zaman Emmioğlu Türküsü'de patlamıştı. Kıyametler kopuyordu Emmioğlu diye. Emmioğlu'nu okudum ilk televizyonda. Hiç anı unutmam. Böyle cepkenli, pullu işli bir cepkenim vardı küçücük. Onu giydim. Altta bir elbise. Büyük zükse yaptım. Ondan sonra Yurttan Sesler'le gitmeye başladık. Yurttan Sesler'in arasında da solo okunuyor. Solo okunca da herkes birbirini yiyordu. Ben okuyacağım, ben okuyacağım. Ben seslenmiyordum işte. Nasılsa dönecek, dolaşacak, bana da gelecek diyordum. Öyle günler oldu. Öyle başladık siyah beyaz televizyona.

Arken bir gün kapının eşiğinde Emin Aldemir'i gördüm. Bana böyle yaptı. Gittim yanına. Küçük bir kağıda yazmış notasını. Yumurtanın kulpu yok. Verdi elime. Böyle konuşurdu. Abisi bunu çalış. Çok muvaffak olacağını ben biliyorum. Dedi böyle güzelce. Bu yumurtanın kulpuyla ben patladım. Kıyametler koptu.

0: Bedia Karşıyuk bir ekol. Ekol demek şu demek, yani bir şeyin aslında başlangıcını yaratmak. Nedir o? Söyleyiş tarzı, o zil gibi sesi, hançeresi. İzlediğinizde yahu bu ses bu kadından mı çıkıyor diye şaşa kaldınız, baka kaldınız bir isim.
1: Bedia'nın çok kabiliyetli bir sanatçı, çok hançeresi çok kuvvetli bir solist.
2: Sesinin vuslatı geniş olduğu için, aralığı geniş olduğu için, iyi bir soprano olduğu için türküler Bedia Akartürk'ün önünden kaçışırdı, korkardı. Sanki o küçücük bedenin içerisinde bir akü var, bitmeyen bir enerji var.

Şimdi öğlenleri Ankara Radyosu'nda yayın oluyordu. Şarkı Türkü diye. Muzaffer İlkar benim sesimi duymuş Yurttan Sesler'den. Öğlen yayınına koyayım bunu demiş ki daha kimseyi koymuyorlar, beni koydu. Sesimi dinlemiş ve ben öğlen yayınına çıkınca ortalık ayağa kalktı. Mektuplar o zaman başladı gelmeye.

0: Bediakar tülkü sorduğunuzda bir tülküye ne kadar çalışıyorsunuz dediğinizde bazı tülküleri 2-3 yıl çalıştığım oldu diye ifade etmişti. Neden? Türkü mü zordu? Hayır. Türküdeki duyguyu, o sevinci içimde duyabilmek ancak bu kadar sürdü.
1: Mesela diyelim yarın kaydımız var veya sahnesi var. İşte bir yerde oturmuşuz, muhabbet ediyoruz, işte yemek yiyoruz, çay içiyoruz filan. Konuşmamaya dikkat ediyor. Diyor ki Nurlatçığım, yarın benim okumam var. Biraz az konuşalım, sesimiz yorulmasın. Ta akşamdan başlıyor bu seremoni.
2: Türküleri eline aldığın zaman, ben bu türküyü çalışacağım, bu türküyü okuyacağım dediğin zaman onun evvela yöresini inceleyeceksin. Yöresinde ne var? Ne giyiyorlar? Ne yiyorlar? Eğer bir Kayseri türküsü söylemeye kalk, o Kayseri'nin havasını, kokusunu, şivesini, her şeyini vermen lazım ki Kayseri'li dinlediği zaman helal olsun, gene memleketime gittim desin. Yoksa türkü türkü olmaz o zaman.

0: Bedia ablamız türküyü okumuş olmak için okumayan bir sanatçı. Ya bana göre belki ben tamam diyordum. Abla çok güzel oldu. Böyle kalsın. Dinliyorduk. Diyordu ki Nurlahçığım, bu daha benim ağzımda pişmemiş. Ben bunu bu akşam biraz daha çalışayım, yarın gelip tekrar okuyayım.
1: O ülkenin var olan folklorik yapısına çok önem verir, çok değer verir. Malumunuz hatta birçok programda mahalli kostümlerle çıkmıştır televizyonlara, sahnelere. İşte bebeklerle ilgilenmiştir. Halk kültürüne dair ne varsa onu çok kıymetli bulmuştur. Yani o da o popüler dünyanın içerisinde çok var olmuştur sahnelerde, plaklarda, gazinolarda, konserlerde.

0: başlayınca turneler oldu. İstanbul konserleri oldu. Özellikle fuar. Eskiden Samsun'da da fuar oluyordu. İzmir fuarı zaten başlı başına tarihi her şeysi belli. Harika kadrolar yapılıyordu. 3 sene bir kere aralıksız Zeki Müren'le girdim. 10. senede de Altın Taç ödülünü aldım. Ondan sonra bütün gazinoları dolaştım. 17 sene aralıksız İzmir fuarına girdim. Bu büyük bir rekor.
1: Fuar çok önemliydi o zaman. Herkes fuara gidip milli oluyordu. Ben onu maestro sazıydım. Bir orkestramız vardı. Oraya giden sanatçı burada 8-5 kuruş daha yevmiyesi artıyordu. Ben de onlardan biriyim yani, yevmiyem artıyordu. Fuara gitti geldi filan diye. Uzunca bir süre çalıştık. 80'li yıllara kadar.

0: Bir turnedeydim, Almanya turnesinde. Organizatör dedi ki, büyük bir şans bu dedi, Olimpiya salonu boş.
1: Önemli bu, Olimpiya salonunda konser veriyoruz. Düşünebiliyor musun?
0: Çok enteresan bir şey. Olimpiya, Olimpiya diyorlar yani, küçücük bir salon. Ama okumaya başlayınca sanki göklerde uçuyorsun. Bir meleksin, göklerde uçuyorsun. Öyle hissediyorsun.
1: Orkestra tek tip giyinmek zorundaydı. Yani daha bir ekip havası olsun. Hatta daha ciddi olsun diye papyon takarlardı. Garsonlarla bizim fazla farkımız yoktu. Çünkü garsonlar da papyon takıyor, biz de. Tabii sakal tıraşı da söz konusuydu. Ben de o gün Paris'i bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Tıraş olamamıştım. Bundan sonra dedim, tıraş olma meselesini sonlandıracağım. O gün bugün sakalım var. Hiç kesmedim.

0: Halk Köksü'nün konserinin ben verdim. Onun için buradayım.
1: Çıktığı sahnede alkış kızılca kıyamet kopardı. O bütün güler yüzüyle, bütün tebessümüyle ve halkına duyduğu büyük saygıyla o konserleri çok önemserdi. Konserden önce işte kendine son derece dikkat eder, sesine dikkat eder, repertuarına dikkat eder ve çok özenli davranırdı.
2: Ondan öğrendiğim bir şey var hatta, bunu da dipnot olarak düşeyim, o hep söylerdi. Türkünü söylemeye başladığın anda iki ayağın yere sabit bassın. Yani çok hareket etme türküyü söylediğin anda derdi. Elin, kolun, gözlerin, mimiklerin her zaman hareket etsin ama türkü başladığı anda iki ayağını sağlam bas derdi.
3: Hey, nasıl? Burasını beğendin mi?
4: Çok, çok beğendim. Buraya daha önce beni neden getirmedin?
3: Prensiplerimden biri.
0: Ben Ankara Radyosu'ndayım. Bu sefer filmciler başladı. İzdara Çınar dedi ki gel beraber çevirelim bir tane film. E ne yapacağız? Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun? Tamam. Hem şarkı türkü olacak içinde. Peki dedim. İzdara Çınar'la Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun? Çevirdik ve çok iş yaptı. Çok enteresan.

0: 7 tane yaptık. Ama güzel sanatçılarla oynadım. Hele hele Eşref Kolçak'la çevirdiğim film hiç unutamam.
1: Öğrenmek istediğim
0: o
1: bir şey varsa
0: hakikaten
1: sor,
0: bana çok tesir etti. Ama Allah rahmet eylesin. Aile Rona bana çok büyük destek oldu.
2: Efendim, ben Bedi Hanım'la evlendiğim zaman ilk eşimden 3 tane çocuğum var. Bir de kendi beraberliğimizden bir kız çocuğumuz oldu. Bu 4 çocuk bir arada büyüdüler. Bedi Hanım hem sanatını hem ev işlerini onlara bakarak, onları büyüterek tabii ben de yardımcı oldum. Bir arada büyüttük, hep beraber bir arada büyüdük.
0: Allah herkese mutlu etsin. Sevdikleriyle beraber uzun yaşamayı nasip etsin. Ben kocam gibi bir daha bulamam. 47 yıl birbirimizden ayrılmadan yaşadık.

0: Elhamdülillah. Rahmetli babam derdi ki, annen derdi sahneye çıktığı zaman bir aslan kesilir. Hakikaten de öyle. Sahnede bir aslan, evde bir kuzu mu diyeyim. Böyle çok değişik yani, çok farklı.
1: Ailemiz hiç ayrılmadı. Çocuklarımızdan bir arada yemek yedik. Bu arada turnelere gittik. Birimiz kaldı, birimiz geldi ama devamlı birbirimize destek olduk.
0: Büyürken çok zorluklar yaşadım. Çok uzun süreler ayrı kaldık. Bu da bende tabii ki anneye çok büyük bir özlem yarattı. Şimdi öyle değil. Bir iş varsa gidiyor, bir günde uçakla gelebiliyor. Yani bir gün ayrı kalıyorsun. Ama ben çocukken aylarca turneler yollar, hasret, çok büyük hasretler çektim ve şimdi acısını çıkarıyorum.

0: Bakayım sınıfıma gireyim. Aman aman aman aman aman. Hey gidi günler hey. Benim sınıf arkadaşım. Tabii. İlkokuldan.
1: İnönü İlkokulu'ndan.
0: Tabii.
1: Öğretmenimiz Kamil Altınkaya.
0: Ya.
1: Çok çok iyi bir öğretmendi ve muallim aynı zamanda.
0: Şanslıyız ki öyle bir öğretmende okuduk. Evet. Ama bugün ikimizin de senin hanımın da benim de doğum tabii. günüm.
1: Doğum değil gününüz mi? Kutlu olsun.
0: Kız tabii nerede kız? Gün. Nerede
1: doğum
0: kız?
1: Doğum gününüz kutlu olsun.
0: Aa,
1: bir de bir...
0: Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Kırkımız karıştı. Hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun, hayırlı olsun inşallah. Üfür. Üfür. Geçenlerde bir okula gittim. Okulda talebelerle söyleşi yaptım. Ve dedim ki ben Ödemiş Musiki Cemiyeti'nde yetiştim. Onun için Ödemiş'le gurur duyun. Ben gurur duyuyorum ki buraya geldim, yerleştim dedim.

0: Anne, bu başındaki örtünün oyalarını ben ilk defa görüyorum.
1: Allah
0: Hepsini
1: Allah.
0: biliyorum da buradakileri.
1: Ha?
0: Onu yeni gördüm ve çok beğendim ve çok yakışmış.
1: Bu Ankara'da Tolga'nın yaptırdı. Bana
0: Eline
1: getirdi.
0: sağlık.
1: Güzel oyalar, iri iri. Çayhaneye gittim. Kızlar çok beğendiler, başıma geçtiler. Bu çok güzel oyaymıştı. Ete oyası diyorlar bana.
0: Gerçekten güzel. Bir de sana çok yakışıyor gerçekten böyle şeyler.
1: Teşekkür ederim. Ama
0: Bugün
1: ben
0: de çok
1: işte
0: güzel olmuş.
1: örf adetlerimizi unutmasınlar diye devamlı böyle oyaları takıyorum. Değişik şeyler ince oluyor ucunda.
0: Ay
1: Başka
0: biliyorum,
1: şey süse bayılıyorsun zaten. Ama bunlar farklı bir güzel. Gel, gel oğlum.
0: Kız.
1: Paşa, gel. Gel paşa.
0: Annem bir yandan da
1: Aman
0: komik bir
1: yavrum.
0: kadındır yani.
1: Geldi.
0: 2 sene önce benim ayağım kırıldı. Hastanede 2 ameliyat oldum bilekten. Ve bana hastaneye panikle işte pijamadır, şudur budur beni yatırdılar. Bir terlik yollamış, bu kadar topuklu. Herkes çok gülmüştü. Sonra da kendi de güldü. Şimdi iyileştim, o terlikleri istiyorum, vermiyor.
2: Özel kanallardan birinde program yapıyorduk. Kızı Nihan Hanım, ona da buradan sevgilerimi göndereyim. Hakikaten Bediye abla aynısından bir tane daha dünyaya getirmiş bir kadın. O kadar benziyor ki.

oturuyordu kenarda. Bediye abla içeride. Her gelen Nihan Hanım'ın bir elini öptü. Bediye Hanım hoş geldiniz diye. O da hiç bozulcuya vermemişti. Sanatçı Bediye Akartürk sahneye çıktığı anda devleşen bir kadın. Her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor ve onun haricinde hiç kimseden türkü dinleyemiyorum ben. Onun sesine herkes gibi, halkımızın tamamı gibi ben de aşığıyım. Anneannem ama benim için anneanne değil, Bediş.

gurur verici. Bugünü gördüğüme çok mutluyum, çok sevinçliyim. Kimseye nasip olmayan bir şey nasip oldu. Müzede bütün sanatçı arkadaşlarımın var, resimlerimiz var. Elimle yaptığım bebekler var. Bebeklere yöre kıyafetlerini giydirdim. 26 yöre yazdırdım. Nasrettin Hoca'da içinde aksadım. Çocuklar geldiğinde yöre kıyafetlerini tanısınlar. Bizim Anadolu'muzun ne kadar güzel kıyafetler olduğunu görsünler, ibret alsınlar ve öğrensinler diye yaptım.

1990'lı yıllarda kendisiyle sahne programlarında bağlama icracısı olarak eşlik etmeye çalıştım. 2000'li yıllardan sonra da birçok projede beraber çalıştık. Bunlardan bir tanesi de Ustaların Sahnesi'dir. Kendisiyle çalışmak inanılmaz bir insana rahatlık verir. Çünkü Joker gibidir Bedia Hanım. Herhangi bir türküyü, herhangi bir yöreyi çok rahatlıkla icra edebilecek bir özelliğe sahiptir.

Şimdi şükürler olsun köyde yaşıyorum. Yine konserlerime gidiyorum. Yine bant okumaya gidiyorum. Yine CD yapmaya gidiyorum. Televizyonlarıma mümkün olduğu kadar yetişiyorum.

0: Ve şimdi de bir koro kurdum Ödemiş'te, Halk Evi. Orada da talebelerim var, yeni başladım. Gurur duyuyorum, zevkle çalışıyorum.
1: Çocuklar iyi akşamlar, bak ben geldim. Ama sizleri böyle yönetirken, sizleri öğretirken Ankara Radyosu'ndaki o Yurttan Sesler Korosu'nu hep hatırlıyorum. Şimdi bana da nasip oldu sırayla. Çünkü ben de bu Ödemiş'in bu Sıkı Cemiyeti'nden yetiştim. Ama ben her zaman için Ankara Radyosu'ndaki anılarımı unutamam. Sanki orada okuyorum, orada çalışıyorum. O duyguların içindeyim ama sizlerle beraber olmaktan ayrıca çok mutluyum. Hadi bakalım türkümüzü başlayalım çocuklar.
2: Evet.

Bu sanatta bilgin arttıkça küçülüyorsun. Neden? Ne kadar derin ve zor olduğunu, ne kadar derine gittiğini sanatı görünce gururlanmak hiç aklına gelmiyor. Çünkü çok derin, çok uzun.

Onu hissettiğin zaman yerle bir olmaya çalışıyorsun. Çünkü çok üstün olanlar var. Onu ben hissediyorum. Sen nasıl yapalım? Karşılıklı mı okuyalım? Yoksa ben bütün gençlerimize kapım açık. İsteyen gelip benimle düet yapabilir. Bana katılabilir. Vokallik yapabilir. Klipte olsun, türkülerde olsun. Ben açığım. Çünkü türküleri söylemek bana enerji veriyor, sağlık veriyor.

muvaffak olmam devamlı çalışmamdan ileri geliyor. Ben gençlere şunu tavsiye ediyorum. Ne iş yaparsanız yapın ama çalışın. Eğer türkü söylüyorlarsa çok çalışsınlar. Ve yöresel okuyan sanatçılardan çalışsınlar ki kelimeleri anlayabilsinler ve lafları iyi ezberlesinler.

TRT Müzik ekranlarında Gönlümüzdeki Türküler adlı programla kıymetli hocamla yolumuz kesişti. Yeni kuşak bir TRT sanatçısı olarak aynı programda olduğum için çok gurur verici, çok öğretici, çok kıymetli bir program ve anı oldu benim için. Büyük bir ustayla, bir çınarla yapıyor olmanın heyecanını ilk duyduğumda zaten içim içime sığmadı diyebilirim.

0: bırakın müzisyenliğini bir kenara. Zaten işine olan saygısı, mesleğine olan saygısı ve aşkı ekrana yansıyan bir isim. Sahnelerde yıllarca olmasının sebebi de bu anlamda işine, mesleğine, sağlığına ve memleketine olan saygısından ötürü çok kıymetli ve çok özel.
1: Bende çok ayrı bir yeri vardır. Sadece bende değil, toplumun genelinin üzerinde Bediyakar Türk diye bir isim vardır.
2: Uçurum uçurum gözlerine.

Evet. Sanat hayatımda 66 yıl nasıl geçti? Rüya gibi. Koşuyorsun, koşuyorsun, arkana bakıyorsun ki hiçbir şey yok. Türküler vazgeçilmez. Türkülerimi okumaya devam edeceğim.

0: Müzik yolcuları Çarşamba TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu salı BİM'de Mersin Stick çikolata 399 lira. Toffee Fe karamelli fındık kremalı bütün fındıklı çikolata 149 lira.

0: Efendim merhabalar, merhabalar. Bugün de güzel bir eserle başladık yine. Mahzuni Şerif, Aşık Mahzuni'nin bir eseriyle başladık. Mahzuni Şerif tabii ki ülkemizin ve Türk dünyasının yetiştirdiği en önemli ozanlardan birisidir. Buradan nereye gideceğiz?
1: Senin diyarlarına gideceğiz. Hasret kokan, gurbet kokan Türkmeneli diyarlarına gideceğiz. Oradan da izleyicilerimizin gönlüne köprüler kuracağız türkülerimizle. Bizden ayrılmayın efendim.
0: Köprümüz başlıyor efendim.

de rândul nasil geceyi. Ey sevdumun bir suverda içeyi. 7 sene sevdum vaz mı geçeyim?

0: Sesine nefesine sağlık sevgili Gökhan Aptekin. Çok eski bir düeti biz de gençler olarak gün yüzüne çıkartmış olduk birlikte.
1: Teşekkür ederim.
0: Umarım seyircilerimiz de bizim kadar keyif almıştır efendim.
2: Şimdi ben yine Karadeniz diyeceğim ama Karadeniz'in biraz uzağına gideceğim. Batısına hatta kuzeyine gideceğim. Kırım'a bir selam söyleyeceğiz burada. Ey güzel Kırım demek istiyorum.

0: Evet, şimdi piyano başına geçiyoruz. Sen geçiyorsun. Hangi eseri seslendireceksin seyircilerimize?
1: Şimdi Gün Gelir adlı bir eser okuyacağım. Sevgili Erkan Ketenci'ye ait çok da değerli eserler yapıyor Karadeniz Müziği adına. Keyifle söylemeye çalışacağım.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Köprü programının kıymetli izleyenleri, diyardan diyara dillendirdiğimiz türkülerle köprüler kurmaya çalıştık sizin gönüllerinize. Bizleri gönül hanelerinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Haftaya köprünün gününde ve saatinde tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, müzikle kalın efendim.

0: Bir Hoş Seda bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: Bu salı 1'de Persil toz deterjan 389 lira. Omo Express Fresh ikili sıvı çamaşır deterjanı 279 lira.

0: Hoş geldin Polat.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Polat Akarçay bugün bizimle. Benim kardeşim, dostum, arkadaşım.
1: Çok teşekkür
0: Niye?
1: ederim.
0: Çünkü aynı okuldan mezunuz.
1: Evet.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
1: Devlet
0: Konservatuarı
1: Konservatuarı.
0: Çalgı bölümünden. Ben mezun olduğumda sen
1: Biz
0: başlamıştın.
1: başladık hocam ortaokul bölümünden. 96 yılında ortaokul kısmından konservatuvarımızın açmış olduğu yetenek sınavlarıyla öğreni görmeye hak kazandık. Ondan sonra müzik yolculuğumuz yaklaşık 30 yıla aşkındır devam etmekte. Bugün sizlerin kıymetli davetiyle kıymetli izleyicilerin huzurlarındayız.
0: Çok
1: Güzel.
0: sağ ol, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Bir eserle başladık. Beni. Çok özel fotoğraflar eşliğinde. Sen de sazınla bize eşlik ettin. Şimdi senden ne dinleyeceğiz? Sıra sende.
1: Ben de yazımı kışa çevirdim. Bak
0: Oh.
1: gözümde yaş anıyla diyelim bakalım neler çıkacak ortaya
0: Çok
1: enstrümanımızdan.
0: güzel olacağına eminim. Sen bir solist olarak bu eseri seslendireceksin. Bizler de sana eşlik etmeye çalışacağız. Peki,
1: Büyük
0: dinliyoruz.
1: keyifle.

0: Eline, yüreğine, nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Polat.
1: ederim
0: Harikaydı.
1: Hocam çok sağ olun.
0: Sen şimdi geleneksellikten geliyorsun. Niye
1: Evet.
0: konservatuvarda işte halk müziği dersleri ve Anadolu müziğini çok iyi eğitimle aldın. Çok değerli, birbirinden değerli hoca zaten.
1: Evet.
0: Kendine has bir tarzın oluştu, tarzın
1: Oluştu.
0: var.
1: Doğru.
0: Hayranların da seni böyle seviyor.
1: Evet. Çok doğru hocam.
0: Nasıl ifade edersin kendini?
1: Şöyle ki çok kıymetli büyüklerim, enstrümanda icralarını örnek aldığım kıymetli hocalarımın bana her zaman tavsiyeleri olmuştu. Polatçığım, bu enstrümanda öyle bir şey yap ki seni duyan bunu Polat çalmış dedirtebilirsin. Kendine has bir tas geliştirmen gerekiyor. Yani iyi bir yoldasın. Günde ortalama 8 saat, 6 saat aralıklarında ortaokul yıllarında enstrümanında
0: Evet.
1: çalışıyordum o yıllar.

0: anlamda. Bu anlamda enstrümanda rol model aldım. Çok kıymetli büyüğüm Ercan Örmak ağabeyim, Eyüp Amiş ağabeyim. Bu anlamda çok yolumuza ışık oldular. Keza yine Dilsiz Kaval'da yola ilk çıktığım Haydarhane Verdi Hocam
1: Aa, hepsine buradan
0: selam olsun.
1: saygılarımı,
0: Sinan Çelik
1: selamlarımı
0: Hocam,
1: söylüyorum.
0: ellerinden öperim her iki hocalarının da. Çok büyük bana yolumuza ışık oldular. Kendilerine sağlık, uzun ömür, afiyet diliyorum. O Eyüp abinin bana çok kıymetli bir sözü oldu. Ondan bu yana ney, klarnet, kaval enstrümanlarının icra şekillerinden kendime münhasır bir tarz geliştirdim ve bugün ortaya bu çıktı.
1: Harika.
0: Böyle bir dinleyen portföy oluştu.
1: Nefesine sağlık.
0: Teşekkür
1: Sohbetimize
0: ederim.
1: devam edeceğiz
0: Evet.
1: ama bir türküyle devam edelim.
0: Evet.
1: Sen bu sefer ben çalıp okuyayım ama sen de bize
0: Memnuniyetle.
1: eşlik et arkadaşlarımızla
0: Memnuniyetle hocam.
1: beraber. Peki, dinliyoruz.

0: Çok keyifli oldu Polat.
1: Ben teşekkür ederim
0: Nefesine
1: hocam.
0: sağlık arkadaşlar. Ellerinize
1: Kıymetli
0: sağlık.
1: eşliklerimize,
0: Çok
1: üstadlarımıza.
0: değerli müzisyenlerle beraber çalışıyoruz. Hepsi
1: Fevkalade.
0: arkadaşların
1: Hepsi
0: seninle.
1: evet. Benim
0: Piyanoda
1: arkadaşlarım.
0: Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü,
1: Çok
0: kontrbasta
1: kıymetliler.
0: Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu
1: Benim kıymetli kardeşim.
0: ve ritimde Barış Cem
1: Süper.
0: Songur bizimle beraber.
1: Evet.
0: Keyifli oldu.
1: Çok keyifliydi hocam. Ellerine, emeklerine sağlık tekrardan üstadlarımın.
0: Şimdi bu eserde bize kavalınla eşlik ettin.
1: Evet.
0: Yani okulda eğitim aldın ve Anadolu müziğini bize tam hissettirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok
0: Şimdi
1: keyifliydi.
0: seninle devam edelim. Bize ne seslendireceksin?
1: Hocam.
0: Hatta ben sesini duymak istiyorum. Aslında sen çok güzel de şarkı türkü de okuyorsun.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Yani bu yanımızda da geç de olsa biraz farkına vardık. Ve enstrüman icramıza değer verenlerin haricinde bu yanımız da beğenildi,
0: Evet.
1: sevildi. Naçizane elimize
0: Dinleyelim. Ne
1: geldiğince
0: seslendireceksin?
1: seslenme gayret ediyoruz. Benim kurbanlarım çok evvel oldu. Davul Sulari'nin efsane eserlerinden büyük
0: Tamam.
1: üstad. Bakalım ne çıkacak.
0: Ozanımıza saygıyla, hürmetle ben de sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Teşekkür ederim
0: Peki,
1: hocam.
0: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık. Nefesine sağlık Polat.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Sen tabii sazınla usta olduğun için okuma yorumun da ona benzemiş. O tarzı ve çalıştığın birçok insan var. Albüm kayıtlarına çok gidiyorsun.
1: Evet.
0: Konserlerin oluyor. Tabii
1: Hı-hı.
0: evde de müzik.
1: Tabii.
0: Eşin de sanatçı, devlet
1: Eşim de
0: sanatçısı
1: çok
0: Neşe Demir.
1: sevgili Neşe
0: Ona
1: Demir
0: da buradan
1: hocam.
0: sevgilerimizi yolluyorum.
1: Selam olsun.
0: Sen beni okuyunca ben de etkilendim.
1: Teşekkür ederim
0: Başka
1: hocam.
0: yerlere gittim.
1: Hı-hı.
0: Bir Ahmet Kaya şarkısı çalalım mı beraber, söyleyelim mi?
1: Büyük bir keyifle hocam.
0: Peki, bir
1: Büyük
0: Ahmet Kaya
1: üstünlük olur.
0: şarkısı
1: Şahanesiniz.
0: çalıyoruz.

0: güzel eserleri sizin yanımızdan dinlemek büyük bir keyif.
1: Ben de kendime yakıştırdığım hani şarkıları ya da türküleri okuyorum. Aslında senin gibi biz de sazımızla hep ön plandaydık ama baksın ben de okuyor biliyorum, okuyorum.
0: Fevkalade hocam.
1: Birçok
0: Hep okuyun
1: albümler
0: lütfen.
1: yaptı, single'lar yaptık. Ama sen tabii Neşe'de olduğu için evde onunla kendi, o da
0: Evet.
1: halk müziği kültüründen geliyor.
0: Doğru hocam. Hatta sağ olsun beni okuyuculuk anlamında yani solistlik anlamında sevgili eşim çok cesaretlendirdi. Gerek vokal koçluğundan gerek şan tekniklerine kadar. Sağ
1: Harika.
0: olsun ben de bu anlamdaki şey çok kıymetli.
1: Benim
0: Kendisini
1: için de öyle.
0: dinliyorum.
1: Benim eşim de konservatuvarda şan eğitmeni Seda Düzyol. Seda da bana hani yön veriyor okumam konusunda. Şanslıyız.
0: Evet hocam.
1: Polat'cığım, programımızın sonuna geldik.
0: Hocam ne çabuk nasıl geçti anlayamadık vallahi çok keyifliydi.
1: Valla seninle olmak beni mutlu etti.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Çocukluk yıllarından beri tanıdığım, özellikle de seni Özgür Kelleci ile tanıdım.
0: Evet
1: Benim
0: benim
1: özel
0: çok kıymetli
1: öğrencim
0: arkadaşım.
1: Özgür. O tanıştırdı seni
0: Evet,
1: bana ve
0: evet hocam.
1: o da zamandan beri bugünlere kadar geldik.
0: Çok çok güzel,
1: Ve
0: çok kıymetli.
1: ağırladığım için, burada olduğun için çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: teşekkür ederim hocam kıymetli davetiniz için. Burada sizlerle aynı güzel ezgilerde kıymetli müzikseverlerle buluşmak benim için çok çok özel. Kıymetli üstadlarıma da kıymetli eşlikler için teşekkür ediyorum kendilerine.
1: Biz de sana
0: Çok
1: teşekkür
0: sağ olun.
1: ediyoruz. O zaman hareketli bir eserle
0: Evet.
1: yine enstrümantal çalalım. Sen bizim solistimiz ol. Bir Neşet Ertaş
0: Teşekkür ederim hocam.
1: türküsüyle programımızı noktalayalım.
0: Evet.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim.

Çok teşekkür ediyorum değerli şefim ve sevgili arkadaşlarım. Efendim merhabalar. Ekranları başındaki çok çok değerli izleyenlerimiz yine bir hoş sedayla huzurlarınızda olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz efendim. Ekranları başında bizleri izlemekte olan değerli izleyenlerimizi her zaman olduğu gibi bu akşam da saygılarımızla, sevgilerimizle selamlıyoruz efendim. Sosyal medya üzerinden bizlere ulaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. O güzel geri dönüşlerinizden inanın çok mutlu oluyoruz. Buradan bir kere daha teşekkür etmiş olalım. Gerek şarkı istekleriyle gerek programımızda görmek istediğiniz konuk sanatçılarla bizlere ilham veriyorsunuz. Sağ olunuz efendim, var olunuz. Bu akşam da yine programımızda görmek istediğiniz ve dinlemek istediğiniz bir konuğu sizler için davet etmek istedik. Ne diyorsunuz sevgili şefim, davet edelim mi konuğumuzu sevgili Baki'cim? Evet efendim, bir hoş sedaya Özgür Alter geliyor.

0: Harikasınız. Çok keyifli bir şarkı. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
1: Hoş bulduk. Şerefiniz var olsun. İlk giriş şarkım müthişti.
0: Biliyorum siz çok Türk güzel. Sanat müziğini de çok seviyorsunuz.
1: Gerçekten hastasıyım. Harikaydı. Bizim bu okuduğumuz eserin de sözleri bana. Müziği kıymetli hocam Yücel Arzen'e ait. Buradan da sevenlerimiz bilsin. Bu arada ekranları başında bizleri izleyen kıymetler, selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız.
0: Çok mutlu olduk varlığınızla. Yücel Arzen benim de hocam olmuştu biliyor musunuz? Konservatuara ilk giriş yıllarında kendisinden bir süre ders almıştım. Piyano çalardı. Çok da güzel piyano çalardı ve piyanoda hep bana dönülmez akşam okuturdu. Selamlar, sevgiler olsun
1: kendisine. Selamlar, saygılarımız olsun.
0: Ben bu dem şarkınıza gerçekten hayranım ve size de öncesinde program öncesinde bahsetmiştim. Bir dönem yürüyüş yapardım. Ah keşke yine yapabilsem. Sürekli kulaklığımla bu şarkıyı dinlerdim sizi tanımadan önce. Burada da beraber aynı sahnede olduğumuza ayrıca mutlu olduğumu belirtmek istiyorum.
1: Ben de çok mutlu oldum. Yani müzik bizim her şeyimiz. Ruhumuz, gıdamız, güzel şarkılar kalıyor bir şekilde. Biz de yıllarca sahneler yaptık falan ama şarkının seni bulması çok önemli.
0: Kesinlikle. Siz onu bulmuşsunuz.
1: Şükürler olsun.
0: Hemen bir tane daha eser dinleyelim mi? Güzel sesinizden.
1: Şöyle başım üstüne canlı. Şeref duyarım. Gelsin o zaman. Baki hocam.

0: Çok teşekkür ediyorum sevgili şefim ve değerli arkadaşlarım. Sağolunuz.
1: Müthiş. Vallahi çok,
0: çok
1: güzel.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, bir solisten duymak ayrıca tabii mutlu ediyor insanı.
1: E ne yapalım, biz birbirimize öveceğiz.
0: Sağ olsun dinleyenlerimiz de çok sevgi dolu, övgü dolu, hepsine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sizin de çok sevenleriniz, hayranlarınız var. Siz peki kimden etkilendiniz? Yani muhakkak böyle müziğe başlamadan önce ve hala da dinlediğiniz solistler vardır. Ben sanki biraz böyle İbrahim Tatlıses alıyorum sesinizden.
1: Yani
0: onaylıyor musunuz bilmiyorum.
1: Net onaylıyorum. Onlar bizim pirimiz. Ben İbrahim abi, Müslüm baba. Onlarla büyüdüm. Sesimi Burhan Çaçan'la keşfettim. Nurlar içinde uyusun.
0: Allah rahmet.
1: Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur. Bizim kıymetlerimiz. Neşet baba zaten benim vazgeçilmezim.
0: Çok severim.
1: Şimdi ben aslen Vanlıyım. Ama evet. Kayseri'de, Adana'da büyüdüm. Kırşehir, Nevşehir. Buraların hepsinin böyle kokusunu, dokusunu ben aldım. Neşet Baba dinlemek benim için gerçekten çok büyük bir şanstı. Bir de onların böyle otağında büyüdüm ben.
0: Büyük şans gerçekten.
1: Gerçekten büyük şans. Şimdi tabii ki ustalardan öğreniyoruz. Nasıl ki onların ustaları vardı. Onlar da bizim ustalarımız. Hani başta dedim ya, biz bayrak bekçisiyiz. Onları bize getirdi. İnşallah biz de hakkını veririz. Bizden sonraki jenerasyona taşırız. Ki taşırız inşallah.
0: İnşallah o güfteler biliyorsunuz. Muhakkak yeni bestecilerimiz var. Güfte yazarlarımız var ama o dönemkilerde bir başka, dediğiniz gibi bu bir devir teslim. İnşallah kültürümüzü en güzel şekilde aktarmak nasip olsun hep birlikte.
1: Ya ruh vardı eskiden, yani eskiden emek vardı. Şimdi mesaj çıt çıt yazdın, sildin falan. Mektup vardı. Mektubu taşıyacak biri
0: dönem,
1: vardı.
0: Dönem dönem değil mi aslında yani, biraz da ama.
1: Emek olduğu için güzeldi ve

0: duygular gerçekten ağır yaşanıyordu. Çünkü ulaşmak zordu. Şimdi ulaşmak çok kolay.
1: Öyle ama değerlerimizi
0: ama kaybetmek de çok
1: gerekiyor.
0: Kolay.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle değerlerimize sahip çıkacağız.
1: Kesinlikle. Yine sizden keyifli bir şarkı dinleyelim mi?
0: Şeref duyarım.
1: O zaman biz de keyifle dinliyoruz sizi.

0: Harikasınız, muhteşem.
1: İçimizden çok geldiği gibi.
0: Yalnız canlı inanılmaz bir performans. Nasıl bir sesiniz var ya? Gerçekten yürekten
1: Allah
0: kutluyorum.
1: Allah razı olsun. Şimdi
0: yani plak gibi okuyorsunuz.
1: Allah kibirden ya. Uzak etsin. Allah iyinin ortağıdır.
0: Kesinlikle öyle. Ve her zaman iyinin ve doğrunun
1: evet.
0: yanındadır.
1: O yüzden hayallerine kimse vazgeçmesin. Sadece kalbini bozmasın.
0: Söylediniz.
1: Gerisi gelir.
0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel paylaşımınız için. Ben de bir Türk müziği okuyayım mı yine, ne dersiniz?
1: Vallahi bayılırız.
0: Eşlik edersiniz belki de.
1: Vallahi o siz de. Estağfurullah. Belki ilerleyen saatlerde cesaretimi toplarsam
0: Estağfurullah,
1: olur.
0: Estağfurullah, ne demek, çok memnun olurum. Sevmekten kim usanır, tadına doyar.

0: Yine tutamadım kendimi.
1: Ama tutmayın, ne kadar güzel
2: vallahi
1: söylediniz.
2: Vallahi çok güzel. Türk sanat müziği çok özel.
1: Kesinlikle
2: ya.
1: Kesinlikle siz repertuarınızda.
2: Şimdi biraz hoyratlar, türküler var ya. Sanat müziğinin de bazı yerleri var. Böyle evet. Okurken solisti şişler. Orada efkar patlaması oluyor ya. Orada direkt artık Anadolu çıkıyor ortaya.
1: Ah, çok keskin ve harika bir sesiniz var.
2: Teşekkür ederim.
1: Ama bence repertuarınızda yer vermelisiniz. Muazzam okudunuz.
2: Kesinlikle okuyorum.
1: Çok güzel.
2: Yani dedik ya, biz kültür açısıyız. Okumasak olmaz
1: evet,
2: zaten.
1: Evet, evet. Yine bir şarkıyla devam edelim mi sizin sesinizden?
2: Şeref duyarım.
1: Şeref bize ait. Buyurun lütfen.

0: Hani derler ya helal diye. Gerçekten helal olsun. Muazzam. Nasıl bir ses ve yorum. Çok kutluyorum
1: çok
0: sizi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok keyifle dinledik.
1: Çok teşekkür ederim. Ferdi Baba'ya da buradan rahmet diliyorum. Nurlar için duysun.
0: Allah
1: Usta
0: rahmet
1: beni
0: eylesin.
1: Kırmadı. Bana da söyle şarkısı için aradık. Dedi ki evla sen güzel okuyan bir çocuksun. Şarkı senin.
0: Ah ne güzel.
1: Hiç unutmam yani. Onların kıymeti gerçekten özel. Ve yaşatacağız inşallah.
0: Evet. Bu özel sesten şöyle bir çok doğaçlama spontan oldu ama bir uzun havada duysak sanki öyle bir istek geldi içimden benim.
1: Ya bugün
0: çünkü
1: çok istek aldık biliyor musunuz?
0: Oktavlar alıyorsunuz ya hani.
1: Evet.
0: O oktavlar bana uzun havayı çağrıştırır. Çok güzel uzun
1: evet.
0: hava okursunuz. Bir tane istiyoruz sizden.
1: Vallahi Baki hocam biraz zorda bırakacağım. Sen hakkınızı helal edin. Şimdi uzun havanın arkasında bir şey bağlamak lazım.
0: Sahnesizin
1: hemen
0: efendim.
1: Hızlı düşünüyorum. Bir Fadiyes olur mu? Bir Antep tarafına gidelim o zaman. Uşak. Üsfalim.

0: Size sağlık.
1: Sağ olun.
0: Gerçekten süper.
1: Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bir hatamız olduysa affola.
1: Estağfurullah. Efendim, bir hoş seda. Haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar TRT Müzik ekranlarında sizlerle buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a emanet olun inşallah. Saygılar sunuyorum.

dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi

0: Nurcan Selçuk. Ve Yaşar Buğdaycı'yı ağırlıyor.
1: Bazen yüce nereden estim yer gibi dolandım duruldum.
0: Türkü Deryası, Çarşamba TRT Müzik.

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyor.
1: Asırlık ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Halın başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: yoldayım, gidiyorum gündüz gece.
1: Cennet Bodrum'un ılık gecelerinden birinde huzurlarınızdayım ve çok bahtiyarım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli yol arkadaşlarım. Var olasınız sevgili Polatçım. Polat Akarçay. Şahaneydin her zamanki gibi. Muazzamsın, seni çok seviyoruz ve tabii ki hepinize apayrı bambaşka bir yere koyuyoruz. Kalbimizin en özel köşesinde kıymetli yol arkadaşlarımız. Efendim bir klasik Süreyha ile Sınırsız Ezgiler'desiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başında bizleri nerelerden izliyorsanız şöyle sıcak sıcak havalarda mis gibi oturmuş sofra başında efendim yudumlarken çaylarınızı bizleri kaçırmayın. İzleyin muhakkak. Bu akşam bu yıldızda yine aslında eskimeyen özel seslerden, özel isimlerden biri olacak. Ben de kendisine programına gitmiştim efendim, icabet etmiştim. Kırmadım kendisini. O da davetimize icabet etti efendim bizi. Şöyle dedi ki gelelim, sahnelerin tozunu attıralım bakalım. Uzun zaman oldu ekranlarda da şarkılar söylemeyeli dedi. Ve bize davet ettik. Buyursunlar efendim, yıldız sevgili Nur Ertürk'ün. Buyursunlar.

0: Nefesine sağlık, hoş geldin.
1: Tanem hayırlı uğurlu olsun.
0: Mikrofonu unutuyoruz ama. Sen bir yayıncısın.
1: Ben tabii yaka mikrofonu böyle kullanacağım.
0: Tabii alışmış yaka mikrofonu deyince. Şöyle hem olsun. Şarkıları söylerken buradan da sinyaller gittiği için seslerde çatlamalar olabiliyor diye biz yaka mikrofonunu iptal etmiştik. Canımızı yönetmenimizle beraber. O yüzden el mikrofonu kullanıyoruz.
1: Onlar diyorsa doğrudur. Biz yıllarca hep çatlatmış mıyız sesimizi?
0: Ya Hasan abi sesle zorlanmasın. Yine kayıt alan dostlarımız çok zorlanmasın
1: güzel.
0: Diye.
1: Her şey çok güzel. Orkestra Eleman arkadaşlarım sen zaten. Biblom benim ya. Canım.
0: Teşekkür ediyorum ablacığım.
1: Senin çocukluğunu bilirim dermiş.
0: Ya biraz öyle oldu.
1: Yalan mı? Yalan mı?
0: Ya öyle. Çok uzun oldu vallahi
1: çok uzun
0: hakikaten.
1: Oldu gerçekten.
0: Elinizde
1: ne
0: büyüdüm
1: oldu?
0: Desem.
1: Aynen öyle. Seni işte ağırladığımız o ilk günden bugüne inanılmaz yol kat ettin. Bir kere
0: nasıl
1: tebrik ediyorum.
0: Nasıl değerlendiriyorsun? Objektif.
1: Bir kere çok çalışkansın. Yani çok titizsin. Disiplinlisin. Biraz kendime de benzetiyorum seni aslında. Ben sonra tabii uzun bir soluk verdim, ara verdim. Ama sen böyle tuttuğunu koparan o yengeçliğin verdiği azimle bir sürü de badireler, bir sürü zorluklarla hiç yılmadan devam ettin yoluna. Çok gurur duyuyorum seninle.
0: Allah razı olsun. O zorlu zamanlarda da sizler yanındaydınız.

0: Var olasınız. Allah her sizden zaman razı olsun. Senden İyi ki varsınız. Bizi izleyenler hep şöyle düşünüyorlar gördüklerinde. Aa, devam ediyor. İşte programda yapıyor. Aa, bunun da keyfi yerinde ama arka planda neler olduğunu kimse bilmiyor.
1: Onu bilen bilir, bilmeyen de öğrensin bir zahmet yani. Yani artık her şeyi konuşuyoruz. Yani öğrenmemek çok zor bir şey değil bu devirde. İşlerine geldiği gibi konuşuyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Ama meyve veren ağaç taşlanır. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Konuşulmadığı zaman sıkıntı duy bence. Gerçekten. Yani eğer konuşulmuyorsa, senden bahsedilmiyorsa... O zaman dur bir dik kendini. Ay ben bir şeyleri yeniden revize etmeliyim ya da yeni bir şeyler yapmalıyım de. Çünkü ben öyle yaptım, yeniden döndüm. Baktım ki çok ortalar boş kaldı.
0: Dedin ki ortalar boş kaldı. Sahneye tozunu attıralım.
1: Hep beraber.
0: İyi ki geldin.
1: İlk de sana geldim.
0: Var olasın.
1: Çok da mutluyum. Çok güzel bir şekilde de ağırlanıyoruz.
0: Cansın.
1: Nice uzun, upuzun güzelliklerle dolu müzik yolculuğun devam etsin.
0: Amin inşallah. Hadi bakalım. Hadi. O zaman seni
1: oraya
0: şöyle.
1: Oraya bekliyorum seni.
0: Yıldız'da senden güzel bir potpourri almadan soluklandırmam.
1: Oraya da bekliyorum seni. Ben de sözünü alayım.
0: Tamam. Seve seve.
1: Ah canım.
0: Başımla beraber.
1: Canım.
0: Yıldız'ı
1: o
0: bırakıyorum.
1: O zaman potpourri gelsin.
0: Nur Ertürk'ten buyursunlar.
1: Ay,

0: Hakikaten şahane. Tam buna ihtiyacım varmış. Oynamaya ihtiyacım varmış.
1: Evet. Arada lazım.
0: Kesinlikle yani, lazım.
1: Yoksa nasıl vereceğim bu kilo? Tabii senin öyle bir derdin.
0: Ben her gün...
1: Ama
0: bir
1: anlat, bir daha anlat da bana kulağıma küpe olsun. Evet, söyle.
0: Bana soruyor şimdi, söyle ne bebeğim. Yapıyorsun? Her Sordum. Gün, özellikle şimdi çekim günlerimizde daha erken kalkıyorum.
1: Beni de öyle kilometre erken
0: kaldı. Yürüyüş yapıyorum, şan dersime giriyorum... Tüm hazırlıklarımı yapıyorum. Sonra kendimi burada buluyorum. Ama bu rutinim benim normal zamanlarda da 7'de başlıyor. 7'de evet. Merhaba. Sonsuz şükürler olsun Rabbim, bugün de nefes alıyorum diye kalkıyorum.
1: Önce hamd ederek, değil mi? Yani sonra da niye bu kız program yapıyor mu diyorlar. Aa, ne ayıp. Ne ayıp. Sonra da bu kız niye başarılı? Niye yıllarca program yapıyor?
0: Allah razı olsun ablacığım.
1: Ne diyeyim yani?
0: Ben konuşmuyorum böyle diyenlere.
1: Yani disiplin, çalışma, başarıyı getiriyor. Var arkadaşlar, olsun. Bunu öğrenemediyseniz burada bir problem var. Yani ne diyeyim?
0: Şöyle küçük bir soluklandırıyorum
1: ben,
0: seni.
1: Hadi ben bir soluklanayım. Sana bırakayım. Ben tabii burası kaymadan...
0: Minnoş minnoş. O bizim minik zaten... Ay böyle o bizim hakikaten zaten zarif, narin ablamız, büyüğümüz. Kıymetli üstadımız, öyle diyoruz. Onu seviyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Şöyle biz de uzanalım efendim.
1: Hadi seni İki dinleyeyim şöyle, o güzel sesin yorumunu. Cansın. Oh, mis gibi.
0: Buyursunlar.

0: Buhu, şahanesiniz. İlk kez söyledik efendim bu eseri. Bu eser Gassal'ın 3. sezonunda damga vuran Kubat'ın yorumuyla sizlerle buluşmuş eserlerdendi. Bizler de aldık programımıza. Yorumlamak istedik. Kabul buyurursanız çok teşekkür ediyoruz. Canım Nur ablacığım, senin mikrofonunla hemen yıldıza doğru alırken bir yandan da yine tabii ki arkadaşlarıma takılacağım.
1: Evlenmirem, evlenmirem, müs çekemem.
0: Ben de öyle diyordum. Evlenmirem, evlenmirem diyordum ve sonunda evlendim.
1: Hep öyle olur. Ben de hiç evlenmeyeceğim, evlenmeyeceğim dedim. En erken ben evlendim.
0: Hep öyle oluyor. En büyük erken. Konuşmayacaksın. Evet. Nasip. Hakikaten.
1: Ama mutlusun değil mi?
0: Yani çok
1: evlilik
0: şükür.
1: Güzel.
0: Bin şükür. Bin şükür. Değil zor mi? Bir kurum yani. Ama çok şükür. Yani bir nörologla evli olur mu zor
1: oluyor? Hakikaten o nasıl? Ay, çok beynin bütün kıvrımlar her şeyi biliyor.
0: Evet, her şeyi biliyor. Çok zeki
1: hocam
0: oluyorlar.
1: Dedi, evet, değil mi?
0: Çok zekiler. 40 tilki 40'ının kuyruğu birbirine değmesin ve değmiyordu. Enteresan bir şey, değmiyor.
1: Ama sen de zekisin. Öyle oluyor.
0: Öyle oluyor.
1: Hiç söyletmem laf kızıma.
0: Bu eseri canım yönetmenim Akif'ime de gönderiyorum. Onu da artık evlendirelim istiyoruz. 2026'da onu da aile yapalım istiyoruz.
1: Allah mesut etsin şimdiden.
0: İnşallah.
1: Onun güzel bir şey evlilik.
0: Bulalım, bir kısmet bulalım.
1: Bulalım.
0: Akif yönetmenimiz Akif Biber'e.
1: Kriterler ne? Kriterler. Şimdi artık kriterler
0: SGK'sı
1: var.
0: SGK'sı var. Maaşlı. Yani artık yani SGK'sı var.
1: Şeyin mi? Yönetmenimizin
0: memur, yönetmenimiz
1: mi?
0: Evet. Bulalım şey inşallah.
1: SSK'sı var. Maaşı var.
0: Tabii.
1: Evi yatak.
0: Motoru var. Evi var. Tamam işte, daha ne olsun yani. Yani
1: doğru vallahi aslında, bize kalsa öyle de.
0: Sen bunu kendi yayınında bir ele al, olur mu?
1: Ben tamam, yönetmenimizi, sevgili yönetmenim, 1 Haziran itibariyle senin yayın etmeye başlayacağım.
0: Tamam, o zaman biz şöyle türkülerle devam edelim. Yayını sonra alacak Nur abla. Buyursun efendim, Yıldız sevgili Nur. Ertürk'ün yolumuz gurbete düştü diyecek.
1: Gurbete düştü.
0: Ardından kendisiyle bütünleşen eserlerden İlvanlı. Buyurun.
1: Hadi bakalım.

0: Ne müthiş eserler.
1: Ay nasıl hakik. Güzel eser değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Sen de müthiş yorumladın. Ağzına sağlık. Seni şöyle küçük bir soluklandırdıktan hemen sonra veda edeceğiz. Yani zira son bölüme
1: içinden
0: geldik.
1: İçinden geçtik.
0: Değil mi?
1: Orkestra eleman arkadaşlarım için söylüyorum. Valla içinden geçtiniz. Cansız. Helal olsun size.
0: Emeğinize sağlık. Emeğinize bir alkış sağlık. Kuzeyden geliyor. Orkestraya. Efendim artık son bölümdeyiz. Buyursunlar.

0: Baktım Kuzey devam etmek istiyor. Ama süremizin sonuna geldik. Şöyle sevgili Nur ablacığım, hemen seni yanıma
1: Ben de ne
0: alıyorum.
1: güzel burada halaya böyle havaya ve halaya girmiştim. Aa, bitti mi?
0: Eteğini tuta tuta
1: Ne
0: geldi.
1: yapayım ya bu böyle?
0: Kıyamadım sana ama çok güzel olmuşsun. Maşallah.
1: Senin
0: Çok
1: güzelsin.
0: teşekkür
1: Ne için
0: ediyorum
1: aşkım?
0: geldiğin
1: Ben
0: için.
1: teşekkür
0: Keyifli bir akşam
1: ediyorum.
0: oldu.
1: Gerçekten çok böyle müziği özlemişim. Oh, okumayı canlı canlı okumayı özlemişim. Böyle değerli üstadlarla tabii ki keyifli oldu. Tekrar teşekkür ediyorum
0: Var olasın.
1: hepinize,
0: Yine
1: dostlarım,
0: senin
1: canım.
0: repertuara hazırlamış olduğun eserle veda edeceğiz. Ben sana eşlik
1: Ay
0: edeceğim
1: harika,
0: efendim bugün.
1: süper. Çok
0: Züleyha
1: teşekkür
0: ile
1: ederim.
0: Sınırsız Ezgilerden bu haftalıkta efendim bu kadar. Sevgili Nur Ertürk büyüğümle, ablamla beraberdik. Umarım keyif almışsınız bizlerden. Bizler yine değerli bir konuğumuzla bir sonraki hafta huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a
1: Daha
0: emanet.
1: çok uzun soluklu müzik yolculuğun devam etsin. Hep bizlerle
0: Amin.
1: beraber olsun.
0: Amin.
1: İyi ki
0: Allah razı
1: geldim.
0: olsun.
1: İyi ki
0: Var
1: varsın. Seni
0: olasın.
1: seviyorum ablam.
0: Yar diline, diline sarılaydım beline. Buyursunlar.
1: Hadi bakalım.

0: bugün çok güzel bir konuğum var. Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş gibi. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım, aradım bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Herkese merhabalar. TRT Müzik ekranlarında Kafalar Şarkılar programına hoş geldiniz. Bu hafta çok sevdiğimiz bir konuğumuz var. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Sevgili Cemre. Cemre'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum. Nasılsınız?
0: İyiyiz. Seni gördük daha iyi olduk. Ayaklarına sağlık. Şekilde. Sesine sağlık. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederiz.
0: Nasıl gidiyor?
1: Güzel gidiyor. Her şey yolunda. Yani şu an burada sizinle olmak da çok çok mutluluk veren bir şey. Çünkü dijitale çıkan ilk şarkım sizinle çıktı.
2: Evet.
1: Hepiniz değerli, çok değerli müzisyenlersiniz ve beraber bir projenin içinde olmanın gururu zaten hala beni çok fazla motive ediyor.
2: Bizi de öyle. Bizi
1: o yüzden
2: öyle
1: bugün burada olduğum için çok çok daha
2: evet,
1: mutluyum.
2: Biz de çok mutluyuz.
0: Biz de çok
2: mutluyuz.
0: Hoş geldin. Hoş geldin.
1: Çok sağ ol.
2: Zaten muhabbet de edeceğiz. Bu arada ben de hemen bir şarkı okuyayım. Ondan sonra programımıza da girmiş olalım hemen.

0: Ellerinize, gönlünüze, ruhunuza sağlık arkadaşlar.
1: Beni
0: Canım.
1: bitirdin abi.
0: Canım nasılsın? Neler
1: İyiyim abicim.
0: yapıyorsun?
1: Yani her şey yolunda.
0: Evet.
1: Güzel gidiyor. Şimdi bir akustik
0: Evet.
1: session yayınlanacak. Onun çalışmaları var.
0: Evet.
1: Güzel, hareketli bir süreç.
0: Evet. Yeni şarkılar
1: Yeni şarkılar
0: geliyor değil mi?
1: tabii. Geliyor.
0: Geliyor değil mi?
1: Çok güzel şeyler gelecek Allah'ın izniyle. Yani
0: Yani senin
1: bayağı bir...
0: sesini o kadar beğeniyorum ki her
1: Ay canım
0: defasında da söylüyorum gerçekten Cemre, kusura bakmayı beraber yaptığımızda da hani o kadar hayran oldum ki sana. O kadar güzel bir
1: abi.
0: ruhun var ki, o kadar güzel okuyorsun ki abim gerçekten. Yani Allah her şeyi vermiş. Anladım, o güzel gönlüne, ruhuna sağlık senin. İyi ki de varsın. İyi ki de burada bizimle
1: İyi ki
0: berabersin.
1: abicim. Beni
0: Evet.
1: hep böyle utandırıyorsun.
0: Hak ediyorsun. Gerçekten hak ediyorsun ya.
1: Sağ ol abicim.
0: Biz bir
1: Teşekkür
0: tane
1: ederim.
0: şarkı diyelim mi o zaman sana şimdi?
1: Hadi
0: Hadi,
1: diyelim.
0: hadi o zaman.

0: Çok güzel olmadı mı ya? Arkadaşlar ellerinize o fade out sondaki sürpriz çok iyiydi. Yani bravo, tebrik ediyorum. Vallahi ellerinize kollarınıza sağlık. Cemre'cim senin de ağzına sağlık.
1: Ay teşekkür ederim.
0: Her şarkıda mı böyle yani? Her şarkıda mı ya? Şimdi izin verirseniz ben de bir tane şarkı.
1: Sahnesin.
0: Tamam.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık abi.
2: Timur Bey.
0: Özlemişiz ama ya bu şarkıyı çalmaya.
2: Ya Timur abinin sesine bayılıyorum.
3: Çok sağ ol canım.
2: Yani.
3: Çok sağ ol.
2: Şurada oturup dinliyorum ya böyle. Hani bir çok da küçük olduğum için ilkokul anılarım geliyor aklıma yani. Daha maalesef
3: böyle
2: kötüsü
3: pes, yok. Pes pes kalın kalın atla evet. atla.
2: Çok Özgen güzeldi.
3: Sen bir şey diyorsun.

0: Kadın
1: Abi
0: galiba.
1: özlemişiz bu şarkıları çalmayı
0: Özledik değil mi
1: ya.
0: abi?
1: Valla.
0: Sezen Hanım, Sezen Aksu.
2: Büyük değerimiz.
0: Çok, çok, çok, çok.
3: Evet.
0: Şimdi hemen Cemre'den bir şarkı daha. Şöyle
3: Tabii.
0: hemen.

0: Ah be.
1: Ağzına sağlık.
0: Bu videoyu çok söyledim. Evet. Bu videoyu benim belki TV dışında görenler biliyordur. Hı-hı. Bu videoyu söyledim.
2: Evet.
0: Bayağı bir yürüdü. Yani beni tanıyan insanların çoğu bu videodan, bu şarkıdan tanıyor.
2: Evet. Ben de ilk bunu da görmüştüm. Evet. Biliyor musun? Evet ya Cemre, inanılmaz güzel dokunmuşsun.
0: Çok şu güzel bir şarkı.
2: Evet. Sana da çok yakışıyor.
3: O zaman beraber bir şarkı daha yapalım mı? Ne
2: bizim
3: dersiniz?
2: Düet yaptığımız...
3: Evet, onu işte.
0: Evet. Evet, lütfen.
2: Tamam.
0: Bunu

0: Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık
1: Ay Arzucuğum,
0: Cemrem.
1: çok çok
0: Çok
1: güzel
0: güzel, çok
1: hissettiriyor bu
0: güzel,
1: şarkı.
0: çok güzel canım. Şarkı da çok güzel.
2: Yorumun da
0: Çok
2: çok
0: iyi değil
2: güzel,
0: mi?
2: çok başarılı.
0: Çok güzel.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Yani böyle biraz hareketlenelim mi artık ya?
2: Evet,
0: Ufak ufak değil mi biraz böyle?
2: biraz bugün
0: He?
2: pek hareketli yapmadık.
0: O zaman hareketli şarkıyla şöyle Cemre'ye bir şarkı daha şöyle arkadaşlar hep beraber.
3: Tabii,
0: Okan'ım.
3: tabii.
0: Tamam.
3: Tabii.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Çok güzel oldu. Sağlık. O zaman senden hemen bir şarkı daha dinleyebilir miyiz Cemre'cim ya?
0: Tabii ki, memnuniyetle.

0: Canikom, ağzına sağlık. Çok
1: Ağzına
0: güzeldi, çok
1: sağlık.
0: güzeldi,
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: güzeldi.
1: Sizin de öyle.
0: Şimdi
2: Sona
0: programın sonuna
2: geldik.
0: mı?
2: Sona
0: Abi
2: geldik.
0: neden bitiyor ya?
2: Maalesef.
0: Ha?
2: Keyiften
0: Öyle mi?
2: artık
0: Vallahi
2: bitmesini
0: ya.
2: istiyoruz ama.
0: Evet.
3: Bu hafta da Kafadar Şarkılar programının sonuna geldik. Cemre'ye bize eşlik ettiği için, katıldığı için çok teşekkür
1: Ben
3: ediyoruz.
1: teşekkür
0: Çok
1: ederim
0: teşekkür
1: davetiye.
3: Çok
1: Çok
3: sağ
1: mutlu
3: olasın.
0: Çok güzeldi.
3: İyi ki
0: Çok sağ
3: geldin.
0: olun.
1: Sizlerle
0: İyi ki
1: beraber
0: geldin.
1: olmak
0: İyi ki
1: çok
0: geldin.
1: güzel.
0: İyi ki geldin canım.
3: Ayaklarına sağlık.
0: Son bir şarkı, değil mi? Hareketli bir
2: Evet, bir
0: şarkıyla
2: şarkı
0: böyle bir,
2: yapalım.
0: değil mi? Evet.

0: sayfanın başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok gibi. Çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik Ekranı'ndan, Nevbahar'dan yeni bir haftada daha hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyoruz efendim. Ben Burcu Göktürk.
1: Ben Gül Yazıcı. Herkesi bu Avni Anıl'ın muhteşem eseriyle karşıladık, karşılamak istedik. Çok sevdiğimiz bir eser. Ağlaya ağlaya giderim diyor. İnşallah kimse ağlaya ağlaya gitmesin ayrı.
0: Evet, bir gelin alayı şarkısıyla merhaba dedik
1: Evet,
0: dinleyenlerimize, izleyenlerimize.
1: bugün
0: Şimdi
1: de...
0: neyle devam edeceğiz? Bugün hangi makamı yapıyoruz efendim?
1: Evet Burcu, bugün Hüzzam makamındaki eserleri seslendirmeye çalışacağız. Ve hemen Mehmet Dönmez'in bir Hüzzam taksimiyle devam etmek istiyoruz. Ardından Artaki Candan'ın Hüzzam eserini okuyacağım ben. Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken adlı eser.

0: Gönüllerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz Mehmetciğim.
0: Mesnan Bey'in yazıp Artaki Candan'ın, Kanuni Artaki Candan'ın bestelediği şarkıyı Kanuni Mehmet Dönmez'in akabinde Gül Yazıcı'nın sesinden dinlediniz
1: efendim. Evet, güzel oldu değil mi Mehmet?
2: Gönlünüze sağlık.
0: Şimdi ne yapıyorsunuz efendim?
1: Şimdi Alaaddin Hocamızın bir eseri var yine sırada. Çokça okuyoruz bu programda hocalarımızın eserlerini. Malum izleyicilerimiz de çok iyi biliyorlar. Güfte Turgut Tarhan'a ait hüzzam bir eser. Bir güzli günah işleterek kor gibi yaktın. Bu şarkıda da kadın ismi geçiyor.
0: Sen seviyorsun. Son zamanlarda güllü ve kadınlı şarkılar söylemeyi.
1: Evet, öyle oldu tesadüf. Hiç okumuyordum radyoda kadınlı eserler.
0: Harika.
1: Hani.
0: Ama televizyonda okuyorsun artık. Belgelenmiş durumda. Hadi buyursunlar bakalım efendim.

0: Kadının saçları o kadar parlak, senin sesin o kadar şakrak ki mumlarımız bile dayanamadı.
1: Evet.
0: Bu ışıltıya dayanamadılar, eriyip gittiler.
1: Bence biraz sıcaktan ama olsun, sen bana bağladın gene.
0: Şarkılar, şarkılarla beraber daha da hızlı yandılar kanımca.
1: Hüzzam makamı
0: gönlüne
1: tabii.
0: Gönlüne sağlık. Alaaddin, evet, Alaaddin hocamızın da ruhuna sağlık. Rahmet olsun kendisine,
1: amin,
0: tekrar.
1: Amin, amin.
0: Şimdi ben kadına atfedilmiş değil, sözlerinde her ne kadar ne canandan vefa gördüm dese de kendini uzun yıllar gizlemiş, çok sonraları çok iyi bir şaire olduğu keşfedilmiş, hatta bir İstanbul beyefendisi olan musikişinas ve aynı zamanda yazar Ahmet Rasim Bey'in bir Malumat gazetesindeki bir yazısında gördüğü Leyla Feride Takma adını gördükten sonra şiir yazmaya karar vermiş ve yazılarını dergilere göndermiş bir kadın şairin, o yüzden şaire dedim, Yaşar Nezihe Hanım'ın yazmış olduğu ve son yıllarını İzmir'de geçirmiş olan,
1: evet,
0: merhum Hanende Bestekarlarımızdan Sadi Hoşses'in Hüzzam makamında bestelediği bir şarkı söyleyeceğim şimdi size.
1: Geçen programda da bir Nihavendini söylemiştik değil,
0: evet,
1: mi? Çok güzel.
0: Ben Sadi Hoşses'in hem eserlerini hem kendi icra tavrını çok beğenip çok seviyorum.
1: Evet.
0: Hem la dini hem de dini musikideki icraları çok takdire şayan bir hanende doğrusu.
1: Şimdi
0: aynı
1: ne
0: zamanda eserlerine de bunu yansıttığını düşünüyorum. Güfte seçimleri de öyle. Bu arada Yaşar Nezihe Hanım'dan Saadettin Kaynak ve Münir Nurettin Selçuk gibi isimler de şiirler alıp bestelemişler. Hatta çok bilinmez Münir Nurettin'in olduğu bilinir bestesi ama bir Nihavend şarkı vardır. Hatırla maziyi mesudu sen,
1: ay,
0: de
1: ilk,
0: ben gibi yan.
1: İlk solo Mustafa Ersin'si
0: de benim. Bilinmez ama güftekarı Yaşar Nezihe Hanım'dır. Benim okuyacağım şiiri de olgunluk çağlarında yazmış. Çok zor bir hayat yaşamış. Sanırım o yüzden gözünde ne fer ne de dökecek yaş kalmamış.
1: Hadi
0: buyursunlar
1: bakalım
0: efendim.

0: Nefis bir hüzzam eser. Sade
1: Kesinlikle.
0: hoş sesten
1: Ben çok
0: yine.
1: geç keşfettim, ona yanarım. Yaşar Nezihe Hanım'ın adını da aslında çok kendisini, yani geç keşfettim. Bir
0: Pek
1: akşam
0: duyulmamış değil
1: bir
0: mi
1: ev
0: aslında?
1: meşki yapıyorduk. Kendisine de sevgiler, selamlar olsun. Senin de hocanın öğrencilerinden çok sevdiğimiz Bora Uymaz ağabey.
0: Ha, selamlar
1: Beraberken
0: buradan
1: meşk
0: Boracığım.
1: ederken bir Kürtlüce asker beste yaptığını söylemişti. Hatta okurken de Yaşar Nezihe Hanım hakkında biyografisinde kendisinin Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Tenekeci Mahmut adıyla bilinen ve Kazancı Bedi tarafından çok desteklendiğini ve özellikle gazel formundaki şiirlerin Fuzuli'nin gazellerine denk sayıldığını okumuştum. Mecnun isen ey dil sana Leyla mı bulunmaz? Mısra ile başlayan şiirinde Bora abi bestelemiş Kürtlüce asker
0: Bora da çok
1: makamında.
0: kıymetli bir
1: Umarım bir gün
0: ses.
1: onu da okumak nasip olur.
0: İnşallah çok da güzel
1: Hem
0: besteleri
1: sesiyle hem
0: var,
1: de
0: değil mi?
1: icraatleriyle
0: Evet,
1: gerçekten çok
0: muhteşem.
1: değerli.
0: Çok seviyoruz
1: Allah korusun
0: Bora'yı da.
1: kendisini de, sesini
0: Amin,
1: de,
0: amin.
1: sanatını da dileyelim. Bora abi ve Yaşar Nezihe Hanım'ı anmışken şimdi çok daha eskilere gidip 50'lerde özellikle farklı formlardaki eserleri ustalıkla seslendirmesiyle radyoda kendine bambaşka bir yer edinmiş bir kadın hanendeydi anmak
0: Bizim
1: isterim.
0: kalbimizde de öyle.
1: Evet, bayılırız biz kendisine. Radife Erten, ondan geçtiğim bir sema ile girizgah yapıp size Şamlı kardeşlerin, İskender ve Tevfik Kutmani kardeşlerin Nuh Bey'e Elhan ismindeki nota mecbuanlarında bir kanto olarak kaydedilmiş. Evet, bizim repertuarımızda bugün bir hüzzam şarkı olarak bilinir. Lakin Nuh Bey Elhan'ın 26. sayfasında katalogda da bir kanto olarak geçer. İsmi sürpriz olsun ama bestekarı Kemani Bülbülü Salih Efendi'dir efendim. Öncesinde sema ile girizgah yapalım, bakalım buyursunlar.

0: Evet. Semaileri daha çok okuyalım. Değil mi? Ne
1: O
0: kadar
1: kadar
0: güzel.
1: keyifli ki aslında normalde aralarında saz payları da var.
0: Saz
1: Ben
0: payları
1: hemen
0: var.
1: onları da
0: Uzuyor diye mi?
1: not
0: Evet.
1: alayım. Ondan sonra bir gün başka sözlü olanlarını
0: Hiç
1: da
0: kimse
1: beraber
0: okumuyor
1: icra
0: değil mi
1: ederiz.
0: günümüzde?
1: Evet,
0: Semai
1: günümüzde
0: diye
1: pek okunmuyor.
0: bir şey kalmamış.
1: Zaten
0: Hani
1: eski
0: gazel
1: İstanbul'da
0: biliniyor fakat
1: tabii
0: semai.
1: 20'lerde belki en son
0: En son.
1: kahvehanelerde 20'lerde 30'larda o tam Kanton'un civcivli dönemi
0: Evet.
1: eskilerin deyimiyle o dönemde kahvehanelerde aynı zamanlarda
0: Çokça
1: biliyorsunuz
0: okunuyor.
1: o zamanlar kahvehaneler hem berber oluyorlar hem yemek yenecek yerler hem insanların sosyalleşme alanı kahve de içiyorlar kitap da okuyorlar kıraathaneler de var.
0: Aynı
1: İşte
0: bugün gibi.
1: oralarda ellerinde sazlarıyla gelen üstatlara birileri eşlik ediyor. Sazendeler çalarken hanendelerde
0: O
1: böyle
0: dönemde yaşamak
1: semailer,
0: ister miydin?
1: divanlar, koşmalar. Ben bazen o dönemde yaşıyormuş gibi de hissetmiyorum
0: Hafif
1: değilim.
0: sanki yaşıyor değil mi
1: Ne yalan söyleyeyim,
0: Mehmet?
1: bambaşka yerlere gidiyorum. Sen
0: Tarih de
1: şimdi
0: çok
1: bizi
0: seviyor.
1: nereye götüreceksin acaba tarihte?
0: Evet, Supi Ziya Özbekkan'ın bir eseri var sırada. Yusuf Ziya Paşa'nın oğlu bildiğimiz kadarıyla.
1: Doğuştan şanslılardan işte. Tam böyle sosyal bir ortama düşüp o ev toplantılarında muskiden
0: Evet,
1: faydalanmış.
0: evet. Klasik üslubun son temsilcilerinden diyebiliriz. 40 yaşından sonra bestekarlığa başlamış. Hocası kemençeci Vasilaki tabii ki kemençe çalmayla başlamış. Daha sonra Tamburi Cemil Bey ile devam etmiş. Çok kıymetli, şarkılarını çok seviyoruz. Dün gece Y'si ile kendinden geçtim. Hicaz Divanı
1: Bayılırız.
0: çok bilinen eserlerinden.
1: Ben
0: Titrer Yüreğim, Muhayyer sen de çok
1: bahçenizde
0: seversin.
1: sümbül olsamı da çok severim.
0: Evet.
1: Evet, muhteşem gerçekten.
0: Şimdi Hüzzam bir eserini okuyacağız. Tövbe ettim aşka, cana dilde takat kalmadı.
1: Buyursunlar.

0: Gönüllerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
0: Bu pek bilinmeyen şarkının hemen ardından izninle ben çok bilinen bir türkünün,
1: buyurunuz
0: pek
1: efendim,
0: okunmayan bir versiyonuyla seslenmek istiyorum seyircilerimize. Kadriye Latifova'nın Fidan Boylum kaydından meşk ettiğim sözleriyle okuyacağım şimdi o çok bilinen eski İstanbul türküsünü. Buyursunlar efendim.

0: Evet, bu versiyonda müthişti değil mi?
1: Değişik sözlerle okunmuş bir versiyon.
0: Evet, bu da böyle tarihe kalsın dileriz.
1: Sen ne okuyacaksın?
0: Şimdi Yesari Asım Arsoy'un yine Hüzen makamında bir eseri var. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil yolladım, bilindik akasyalar.
1: Buyursunlar efendim.

0: programında sonuna geldik.
1: Evet.
0: Akasyalar
1: Ama sonu çok
0: açarken.
1: güzel bir kanto ile bağlayacağız, değil mi?
0: Evet, yine bir kantoyla sesleneceğiz kıymetli izleyenlerimize. Meleğim kantosu efendim, Lavtacı Hristo'nun. Biz tekrar görüşene dek burada şarkılar söylemeye devam edeceğiz. Sizleri de her hafta evlerinize bizi konuk etmeye davet ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Bakalım haftaya ne makam var. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Buyursunlar.

0: Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severlere, türkü dostlarına, ben ve orkestra arkadaşlarım hepinize selam, sevgiler diliyoruz, iletiyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Bugün Anadolu toprağında çalınmış ezgileri çalacak çok çok önemli bir konuğum var. Felsefesini anlatan şöyle bir şey söylüyor. Yaşlı dünyanın yaslı çocukları var. Azı tok, çoğu aç çocukları var. Anne ninnisiyle uyuyan ama bomba sesleriyle uyanan çocukları var. Ölümlerle harmanlanmış bu dünyada çaldığı enstrümanı dünya barışı için üfleyen, sevgi için çalan, insanın insana kıymadığı, kırmadığı, üzmediği günler umuduyla çalan, sazını çalan çok kıymetli bir üstad konuğum. Ertan Tekin konuğum. Hoş geldin
1: Hoş
0: Ertan.
1: bulduk dostum. Sunumun için çok teşekkür ediyorum. Zor tuttum kendimi. O kadar
0: Evet,
1: anlamlı bir şey ki.
0: ama öyle rahmetli Gasparyan'da konuşacağız. Gasparyan da çaldığı enstrümanı barış için çalardı. Senin de ben bunun için çaldığını biliyorum. Biz Ertan'la, sevgili izleyiciler, Ertan Tekin'le 25 yılı aşkın süredir beraber müzik yapıyoruz. Yani buradaki bütün arkadaşlarla beraber. O şimdi gerçekten çok önemli ödüller de aldı. Bunların hepsini konuşacağız ama ben önce Ertan'ın çaldığı sazla ilgili de sizlerle sohbet edeceğiz. Duduk ve Balaban diye bilinir Kafkasya coğrafyasında. Şimdi ilk melodisini Ertan'ın ben almak istedim hemen.
1: Tabii.
0: Çalacağın eseri.
1: Sohbet etmeden eseri mi çalalım?
0: Tabii. Ondan sonra da sohbete devam edeceğiz.
1: Olur. Kendimce bu 40 yılda besteler yapmışım, böyle baktım da bunlardan birini çalayım o zaman. Bir
0: Lütfen.
1: Nefes Aşk
0: Ha,
1: çalalım.
0: lütfen.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Üstad
1: Sağ ol,
0: ya,
1: teşekkürler.
0: alet nasıl seni dolaştırıyor? Dünyayı dolaştın getirdin, bizi gezdirdin getirdin.
1: Hem güzel hem yoruyor, az terletiyor. Ama sonunda da bu melodileri veriyor bana. Bestecisi ben değilim. Onun avazı, ben seslendiriyorum.
0: Sevgili izleyiciler, tabii Ertan'la dediğim gibi başta çok uzun süredir beraber çalışıyoruz. Ama onu kendi çok özel bir yanı var. Kendi hem çaldığı enstrümanı hem yaşadığı toprakları, Anadolu topraklarının ezgilerini bütün dünyada farklı müzisyen arkadaşlarla çalıyor. Çok uzun süredir de yurt dışında yaşıyor. Şahabettin Tekin, üflemeci çalgılar sanatçısıymış. Erzurumlu geleneksel
1: Tabii
0: Şahabettin,
1: benim
0: onun
1: babam
0: babam.
1: benim öğretmenim aynı
0: Aynı
1: zamanda.
0: zamanda.
1: Ve şöyle, Şahmettin Dadaş 68'de bir göç yaşıyor. Aslında kardeşiyle beraber Avrupa'ya gitmek istiyor. Hayata bakın ki yani
0: 60'ların sonlarına İstanbul'a göç ediyor, evet.
1: tabii yani Üstad Bekir Sıtkı Sezgin diyor ki zaman yerinde durur, bizler gelir gideriz. Amcamla beraber Hollanda'ya gitmek istiyorlar. Babama Gelsenkirchen'de bir maden ocağı çıkıyor ve gitmiyor. Çok üzülüyor, İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da kalınca işte dostu Arif Sağ, Mehmet Özbek, Mükerrem Kemertaş,
0: Ya
1: Mükerrem
0: isimlere bak.
1: amcanın ruhu şad olsun. Bir araya geliyorlar 70'li yıllardan 80'li yıllara kadar TRT'de nostalji kuşaklarında izlediğimiz Yurdun Sesi, Yurttan Sesler programlarında çalmaya
0: Çalıyorlar
1: başlıyorlar.
0: beraber.
1: Beraber o programları çekiyorlar.
0: 72'de de sen doğuyorsun.
1: Ben dünyaya geliyorum. İstanbul'un, dünyanın İstanbul'unda, İstanbul'un Kadıköy'ünde dünyaya geliyorum. Ve ailenin en küçüğüyüm. Bu vazifeyi Anadolu topraklarında Hızır bana vermiş.
0: O zenginin içine doğuyorsun bir de. Yani o
1: Kesinlikle.
0: üstatlar doğal olarak galiba hiç evinizden çıkmıyorlar, geliyorlar,
1: Tabii tabii
0: gidiyorlar,
1: tabii.
0: çalıyorlar, söylüyorlar, değil mi?
1: Evet, Raci Halkır geliyor,
0: Vay
1: efendim
0: be.
1: Mehmet Çalmaşır geliyor, Mükerrem amca geliyor, Arif Hoca, Arif Sağ benim baba yarısı zaten.
0: Evet.
1: Babamla birlikte Arif Sağ'ın bende emeği çoktur.
0: Ertan, ya evet, Arif Hoca'nın hemen hemen yani bu kültürde herkes de emeği çok. Arif abiye selam olsun buradan.
1: Ömrü uzun olsun.
0: Ömrü uzun olsun. Bu duduk ve balaban. Azerbaycan'da balaban diyorlar, değil mi? Bizim Anadolu'da da balaban mı diyorlar bu alete?
1: Şöyle aslında
0: Ermenistan'da duduk, onu biliyorum.
1: Kafkas
0: Kafkas
1: coğrafyasında
0: coğrafyasında duduk.
1: değişiyor tabii.
0: Değişiyor
1: Yani
0: mu?
1: bir takım tonlar var aslında.

0: yani belli başlı nüanslar, yani minik farklar var.
1: Öyle mi?
0: Kafkas coğrafyasının ana sazı aslında. Azerbaycanlı dostlarımız buna balaban diyor.
1: Evet.
0: Balaman demiş, belman demiş. Tarihte söylenen şeyler.
1: Belman.
0: Yastı balaban demiş. Dağıstanlılar farklı çalıyor.
1: Vay be.
0: Bunun ucu ta Japonya'ya kadar gidiyor.
1: İranlı Azeriler de çalıyor galiba.
0: Tabii, çalmaz mı?
1: İranlı o bölgede çok çalınan bir alet değil mi?
0: Kesinlikle. Anadolu.
1: Ağacı ne hocam?
0: Ya şöyle, Ermenistan coğrafyasında ve o Kafkas coğrafyasında kayısı çok kutsaldır ve kayısı ağacıyla, tatlı sert ağaç kayısı ağacıyla bu yapılır da şimdi artık günümüzde teknoloji, torna tesviye teknolojisi o kadar gelişti ki malum, birçok ağaçları tabii yapıyorlar da sert ağaç olmazsa iyi olur. İnsanın da ağacında tatlı serdi, serti iyidir. Gerçekten öyle. Her zaman lazım. Hele ki dünyanın başkenti Anadolu'da, Hızır'ın yurdu Anadolu'da, Mezopotamya'da bize bu sanat ve bu insanlar lazımdır. Medeniyet buradan doğmuş. Yine dünyaya çeki düzen verecek olan Anadolu Mezopotamya'dır.
1: Işık doğudan yükselir diyorsun yani.
0: Mutlaka. Hep öyle olmuştur zaten.
1: Üstad, tabii bunu söylemeden geçemeyeceğim sevgili izleyiciler. Ertan Tekin aslında bu enstrümanın Türkiye'de yayılmasının öncüsü. Yani onunla gurur duyabilir. Gerçekten üflemeli çalgılarda bu mesela ben ilk kez Salkım Hanım'ın Taneleri filminde o kadar çok yaygın değildi ama o filmde mesela o duduk ki Ertan çalmıştı onları da.
0: Sarı Gelin.
1: Sarı Gelin, o Salkım Hanım'ın Taneleri filminde. O sahneler mesela ya bu alet inanılmaz bir böyle bir aurası var, bir genişliği var. Çok acayip. Yani her çaldığında bu aletin sesini her duyduğumda, özellikle de tabii Ertan çaldığında hep böyle gözlerim dolar. Sizi böyle bir alır başka yerlere götürür getirir. O açıdan bu aletin Türkiye'de yetişen genç müzisyenlere de tanıtılmasında Ertan'ın çok büyük katkısı var. Onunla gurur da duyabilir gerçekten. Tabii çalmadığı, albüm çalmadığı hemen hemen hiçbir sanatçı yok değil mi Ertan? Yani herhalde evet. Herkese çaldın hemen hemen.
0: Yani sen yaklaşık
1: stüdyo müzisyenliği de yaptın çok
0: tabii,
1: uzun süre.
0: Tabii yani şöyle ilk zamanlarım böyle terliğe terliğe çaldığım zamanlar 12-13 yaşlarında ufak ufak 14 yaşında başladım. 1985-86 o dönemlere denk geliyor. Fakat üstadlar isimler var. Benden önce de bu coğrafyada
1: çalanlar
0: en az
1: var.
0: 1000 ama yıldan fazla çalanlar vardı.
1: Yayılmasında senin katkın yatsınamaz.
0: Bu zaman diliminde ve bu enlem boylamda
1: evet.
0: Bu vazife bana verildi.
1: Evet.
0: Benden sonra da tabii bu teslimat gerçekleşecektir.
1: Hı hı.
0: Gençlere fazla fazla bir şeyler bırakmak adına hep çaba gösteriyorum. Balaban, duduk, Gürcüler duduki diyor da tonlarını tabii tonlarını da
1: kaç
0: bir takım
1: tane isim var hocam ya? Gürcüler duduki.
0: Duduki derler.
1: Dağıstanlar
0: yastı balaban diyor.
1: Yastı balaban. Azerbaycan balaban.
0: Balaban diyor.
1: Ermenistan duduk.
0: Duduk diyor, fakat şöyle bir şey var. Dünya bunu duduk biliyor da Ermenistan'da aslında buna Dzirana Pol diyorlar. Dzirana yani kayısı ağacı çubuğu anlamına gelen bir deyim bu.
1: Anladım.
0: Ve fakat o Sovyet Rusya'sında o kadar enteresan bir şey ki dostum, bunlar dekor için getirmedim ben bunları.
1: Bunun evet, içinde ne ya gerçekten?
0: Bunlar şu.
1: Bunun içine mi?
0: 2019'da
1: giriyor?
0: Evet, soft case diyebiliriz. 2019'da Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği'nden mi onur ödülü aldım.
1: Evet, onu konuşacağız. Gomidas.
0: Ve Gomidas Vartabet, Gomidas Enstitüsü'nün altın madalyası takdim edildi. Ve bu enstrüman kılıfları, soft case dediğimiz bunlar hediye edildi. Bakın, şimdi bunun içerisinde, bu gerçekten hepimize bir mesaj ve derstir. Bunun içinde
1: bir tanesini içine koyabilir misin?
0: Tabii. Türkü, Kürdü, Ermenisi, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi herkes var bu motiflerin içerisinde ve tesadüfen değil yani.
1: Vay be.
0: Evet, böyle 5 adet bana hediye edildi.
1: Böyle saklanıyor öyle mi?
0: Evet, böyle saklanıyor. Hani bir kırılma çatlama.
1: Gomidas da çok ilginç. Anne babası Kütahyalı.
0: Tabii bizzat

0: Anadolu'nun çocuğu yani, Kütahya Bursalı, yani
1: 4
0: ana babanın çocuğu Gomidas Vartabet.
1: Go 4000'e yakın bestesi varmış üstad.
0: Tabii yani
1: Neler?
0: ki aynı zamanda kompozitör, Anadolu'nun ilk kompozitörlerinden diyebiliriz. Din adamı, besteci, derlemeci. Yani ilahilerden tutun çocuk şarkılarına, Türk
1: Biliyorum.
0: halk müziği, Kürt müziği, Ermeni müziği, Anadolu türküleri, şarkıları
1: Evet.
0: büyük bir derleme yapmış.
1: Evet.
0: Çok büyük eserler bırakmış,
1: Enstrüman
0: etmiş.
1: çalıyor mu? Onu bilmiyorum. Gomidas'ı biliyorum tabii
0: Piyano,
1: de.
0: piyanosu
1: Piyano.
0: halen İstanbul'da, piyano çalmış. Çok da acılı, güzel bir sesi var.
1: Bu çok önemli bir ödül, değil mi Erdoğan
0: Benim
1: Hocam?
0: için, sadece benim için değil, bu coğrafya için, bu topraklar için, bu motifler kadar önemli bir şey bu. Yani dostluk için, barış için, bir arada olmak için asla ve asla ayrı gayrı değiliz.
1: Olmadan.
0: Bu enstrümanlar özünde zaten bunu söylüyor. İşte buyurun. Yani şu Ermeni dudu, bu da Azeri balabanı.
1: Kardeş gibiler.
0: Tabii, zaten öyleler.
1: Bizim programın süresi çok az hocam. Senin müziğini ben atlamak istemiyorum. Bize
0: Tabii.
1: hemen bir ikinci bir eser çalar mısın?
0: Peki, madem süremiz az ya,
1: Evet.
0: babamdan başarı üstadların ruhlarına bir şad edelim.
1: Tamam.
0: Vazifemdir, beni yetiştiren babam,
1: Allah rahmet eylesin.
0: öğretmenim Şahmettin Dadaş, ondan sonra bu enstrümanın öncüleri Binali Selman,
1: Ya,
0: oğlu Deniz
1: ya,
0: Selman,
1: ya.
0: ömrü uzun olsun, güzel şeyler yaptılar. Selam olsun Deniz Selman'a da. Binali Selman'la birlikte Civan Gasparyan, Levon Madoyan, Vaço Sepyan, Markar Markaryan, Ali Kerimov, Elekber Eskerov,
1: İkisi onlar da Azeri
0: Azeri
1: ya.
0: üstatlar,
1: Ve muhteşem
0: muhteşem.
1: çalıyorlar değil mi?
0: Bunların, kim Cem bilir, arkadaşlar bilir, bu üstatların en büyük ortak özelliği, hangi enstrümanı çalarlarsa çalsınlar beste yapmışlar. Bu benim kulağıma küpedir. Ben de o şiarla hareket ediyorum.
1: Lütfen bize baba ve bütün ölmüş o değerli hayatta olmayan değerli üstadlar için çalacaksın galiba. Ne çalacaksın?
0: Ruhları şad olsun. Tekrar bakıyorum hemen. Evet. Ha, Doğu Ekspresi çalacağım. Doğaçlama bir şey. Bunun bir hikayesi var. Çocukluğumda başlayan, İstanbul Haydarpaşa Garı'ndan başlayan Doğu Ekspresi ve Erzurum'da son bulan, 3 gün boyunca git git, küçüğüz tabii, bize 30 gün gibi geliyordu ama o Doğu Ekspresi'ne bir mutlaka bir
1: Ben de bindim. Ben de çok binmişliğim
0: ya
1: var.
0: bir beste, doğaçlama bir beste
1: Lütfen.
0: yaptım. Bir kompozisyonu tabii ki var. Onu çalalım
1: Buyurun.
0: arkadaşlarla beraber.
1: Buyurun hocam.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Sağ ol
0: İnanılmaz
1: Cem,
0: çalıyorsun
1: arkadaşlar.
0: aletini.
1: Can.
0: Peki ben de şimdi bir tane bir aygız okuyayım mı?
1: Oh çok güzel.
0: Buyurun. Hadi bir aygız yapalım. Bir Azerbaycan'a doğru gidelim.

0: Hocam,
1: Çok güzel okuyorsun bu
0: Örtan Hocam,
1: eserleri.
0: eyvallah. Sizlerin sayesinde sevgili orkestra güzel çalıyor.
1: Zaten bıçak gibi arkadaşlar.
0: Hocam, seninle bayağı bir çok konser çaldık değil mi Örtan
1: Çok
0: Hocam?
1: hem de çok.
0: Evet.
1: Çok.
0: Yani
1: Nerelere gitmedik
0: hiç
1: ki?
0: bizi yalnız bırakmadın.
1: Yani
0: Herhalde ülkenin her tarafını dolaştık, ili
1: gücüm
0: ilçe.
1: yettikçe, fırsat buldukça tabii geldim ve keyifle geldim. Bütün ülkeyi baştan aşağı
0: Ya.
1: böyle kaç kez döndük,
0: Tabii.
1: dolaştık, geldik. Ve bu üstatları sayarken benim gönlüme dokunmuş bir üstat daha var ki ruhu şad olsun, ruhu incinmesin benden. Egde Cimo bir Kürt meyici aslında kendisi. Yani çok da İstanbul'a, Diyarbakır'a gelmiş gitmiş konserler vermiş bir ustadır. Çok özel bir tarzı var. Şöyle Yavuz, nasıl özel bir tarz biliyor musun?
0: Ahnareyi mi çalacaksın yoksa?
1: Onu çalacağım da ustanın tarzında şöyle bir şey var. Yani Ermeni dudağı, işte Anadolu Kürt meyi, Azeri balabanının karışımı bir tonla bunu
0: Allah
1: çalıyor,
0: Allah.
1: icra ediyor.
0: Onu
1: Gerçekten
0: şimdi çalabilecek misin? Şu
1: tabii,
0: bir
1: yani
0: örnek verebilir misin?
1: tabii tarzı aynen şöyle ruhuna gönderelim ki incinmesin. O da
0: Allah
1: vazifemdir
0: rahmet
1: yani.
0: eylesin.
1: Ve içinde gırnata, yani klarnet de var. Çok enteresan bir tarzdır.
0: Allah
1: Onu
0: Allah.
1: bir doğa alabilir miyiz arkadaşlar?

0: bitmiyor. Yani bu coğrafyanın nasıl ki çilesi, derdi bitmiyor ki bir gün tabii ki sonlandıracağız biz bu coğrafyanın halkları olarak. Bizim derdimizi biz çözebiliriz tabii ki. Kimsenin bilmem bir müdahalesine hiç ihtiyaç yok. Bu coğrafyanın insanları bunu çözecek. Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Alevisi, Sünnisi ve tüm halklarıyla hangi inançta olursa olsun yani kazdıkça içinden bir derya daha çıkıyor. O kadar işimiz o kadar uzun ve o kadar büyük ki.
1: Evet, çok zengin bir coğrafya ya.
0: Çok hem
1: İlginç
0: de.
1: bu. Şimdi bu çaldığın neydi üstad? Dudukla mı çaldın sen bunu?
0: Bu nüanslar var dedim ya. Mesela
1: Ha.
0: şu bu enstrüman 3 parça. Gövde, kamış ve kıskaç.
1: Ha.
0: Bunlar frekansları belirliyor ki bu frekans meselesine de ben biraz kafa yordum. Dünyanın birçok yerinde çaldım. Yani şimdi mi zamanı yeri onu bilmiyorum ve fakat şöyle bir şey var. 1999'da Washington DC Senfoni Orkestrası ile çaldım. Washington Üniversitesi'nde Avrupa'da çaldım. Köln Filarmoni, Berlin Filarmoni, Rotterdam, Amsterdam Filarmoni ve Türkiye'deki senfoni orkestraları ile beraber çaldım. Neden hiçbiri 440 frekans değil de biz 440'da ısrar ediyoruz? Herhangi bir teoriden bahsetmiyorum. Sadece bu frekanslar varsa neden bütün orkestralar, senfoni orkestraları ve filarmoniler, oda orkestraları neden 442, 443 çalıyorlar ki birkaç gün önce Ankara'da Itribah projesini çaldık. Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan bir çellist dostumuz geldi. Lütfen dedi 443 çalabilir miyiz? Hay hay dedim 40 olmasın da. 440 gerçekten çok artık rahatsız ediyor. Ve ben kayıtlarımı gençlere de bunu söylüyorum ve arkadaşlara da tavsiyem bu. Yine söylüyorum zamanı gelince projemizi açıklayacağız. 432 frekans ve 435 frekansla kayıtlar yaptık biz.
1: Ne fark ediyor hocam?
0: Şöyle fark ediyor, duyurmamı ister misin?
1: Tabii, lütfen.
0: 440 frekans do. Bakın şimdi. ...435.
1: Hissettim, iniyor tabii.
0: 432. Ve
1: Yani enstrümanını daha mı iyi çalabiliyor insanlar?
0: frekans ve
1: Bir şey mi
0: ortam.
1: açılıyor?
0: Evet, kesinlikle bir şey açılıyor.
1: Hmm.
0: Bize göre bir kapı açılıyor. Bize göre bir kapı açılıyor.
1: Özellikle nefes çalanlar için mi?
0: Bütün enstrümanlar için İran'dan bir müzisyen dostum gelmişti. Süleymaniye'de Amerikan Üniversitesi'nde bir workshop yaptık.
1: Hmm.
0: Dedi ki lütfen dedi 436 yapabilir miyiz bunu? Neden? Kemançam dedi bunu seviyor dedi Ertancan. 436 frekansı. Ciddi misin? O çok ciddi dedi. Ben de onu çalıyorum. 436 yaptık biz. Frekanslar çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ve benim TRT kurumuna bütün senfoni orkestraları zaten öyle de Kültür Bakanlığı korolarına, orkestralarına tavsiyemdir. Burada da hocalar var. Cem bir öğretmen, bir hoca. Efendim burada profesör doktorumuz var.
1: Turan hocam.
0: Yani Turan Hoca davulun arkasında ama yani tavsiyemdir. Müzisyen dostlarıma gerçekten hepsi ayrı ayrı işinde kompedan farklı frekanslarda denesinler müziklerini.
1: İlginç. Hocam şimdi o zaman bize bir Ahnarayı mı çalarsın yoksa benim Demans'ta sevdiğim eseri mi? Yabancıyı mı?
0: Demans yabancı bir ürkek güvercin hikayesi. Demans neden demans? Babacığımın hastalığıydı. Alzheimer demansa yakalandı.
2: Annem gibi.
0: Evet, ruhları şad olsun. çocuklaşıp gittiler ama sıkıntı yok. Elbet bir gün buluşacağız. Hiçbirimiz kalıcı değiliz. Yani kimse korkmasın, evim barkım arsam yok diye hepimiz toprak sahibi olacağız bir gün. Demans'ta o albümde olan yabancı bir ürkek güvercin hikaye, onu çalabiliriz.
1: Lütfen.

0: Hocam ya muhteşem ya, biraz önce Cem çok güzel bir şey söyledi ya. Parmak izin var ve yani senin çaldığını herhalde 500 metre öteden duysak bunu Ertan Tekin çalıyor deriz. Çok çok kendine özgü bir tarzım var. Anlaşılabilir. Yani Cem'in o şeyi
1: Sağ
0: şeyi çok
1: olsun.
0: örnek veriş çok güzel oldu.
1: Sağ olsun. Babam öyle yetiştirdi. Babamın bir öğütüdür bana bu. Yani andolsun ki ben de onun için çalıştım, çalışıyorum. Fazla fazla bir şeyler bırakmak lazım ki kimse sonsuz değil ya. Ama
0: Evet.
1: Johann Sebastian Bach mesela, Buhurizade, Mustafa Itri, hepsi toprağa karıştı gitti ama eserleri
0: Duruyor.
1: çalınıyor ki muhteşemler. Hepsinin acı dolu hikayeleri var. Örneğin Johann Sebastian Bach 10 yaşında anasını babasını kaybetmiş bir garip. Şimdi Batı'da, Avrupa'nın göbeğinde 120 kişilik senfoni orkestraları üstadın eserlerini çalıyor ama böyle bir odada ruhunu teslim etmiş gitmiş ama neler yazmış, neler neler yazmış, muhteşem.
0: Evet.
1: Gençlere onları bırakmak için gücümüz kadar çaba gösteriyoruz.
0: Sevgili izleyiciler, ben çok keyif aldım. İnanılmaz şeyler de öğrendim. Ertan Hoca'yı dinlemek büyük keyifti. Çünkü çaldığı enstrümanı gerçekten inanılmaz çalıyor. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Ben ve orkestra arkadaşlarım hepinize selam, sevgiler iletiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Ertan Hoca'nın, Ertan Tekin'in Bir Zamanlar Amerika'yı çalacak şimdi. Onunla sizlere veda ediyoruz.

Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğu'dan Sesler, Emine Koç. Ve İlker Gökkaya'yı ağırlıyor.

Efendim, şu an ekranları başında bizleri izlemekte olan kıymetli TRT Müzik izleyicileri, hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Keyifle geçirmek istiyoruz. Eminim ki sizler de aynı heyecanı ve aynı coşkuyu bizimle birlikte yaşayacaksınız. Çünkü sevdiğiniz, benden dinlemeyi sevdiğiniz şarkılarla yine huzurlarınızdayız. Evet, bir Ayşen Birgör şarkısı Pembe Yalan'la başladık. Böyle enerjimiz yüksek olacak ama ara ara da çok güzel slow şarkılarımızı sizlerle paylaşacağız, biliyorsunuz ki. Ve yine onlardan bir tanesi gelsin bakalım. Yine bir Ayşen Birgör şarkısı. Hadi bakalım, Korkak diyelim.

Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Evet, en sevdiğim şarkılarımdan bir tanesidir Korkak. Evet, ne var bakalım şimdi sırada? Evet, bir Sezen Aksu bestesi. Çok sevdiğiniz şarkılardan bir tanesi. İstanbul, İstanbul olalı diyeceğiz.

Harikasınız. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Hadi bakalım biraz eski aranjmanlara gidelim. Çok sevdiğimiz, özellikle Arja Pekkan'dan dinlediğimiz o güzel hareketli şarkılar gelsin.

Evet, yine çok keyifli bir şarkıyla devam edeceğiz. Özellikle Türk sanat müziği sevenler eminim ki pür dikkat dinleyeceklerdir. Kürdilici asker şarkıları da çok seviyorum ayrıca. Okumayı da çok seviyorum. Yine Yesari Asım Arsoy'un çok kıymetli bir bestesini okuyacağız efendim. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam diyeceğiz.

Ne güzel şarkılar bunlar ve yine bir Avni Anıl klasiği gelsin o zaman. Bu şarkılar her zaman beraber söyleyeceğimiz ve söylemekten de hiç yorulmayacağımız şarkılar. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Evet, eminim ki sizler de eşlik etmişsinizdir bu güzel şarkıya. Ah bu şarkıların gözü kör olsun demiş ya Avni Anıl hocamız, nurlar içinde uyusun. Bu şarkılar o kadar şeyler anlatıyor ki, yani hem Türk müziğinde hem halk müziğinde o kadar derin sözler ve o kadar güzel manalar var ki o şarkıları her zaman dinlediğimizde de işte ah ah bu şarkılar olmasa diyoruz. Ne güzel de anlatılmış. Şimdi birazcık daha yakın zamana doğru bir gelelim bakalım. Bir Orhan Gencebay klasiği gelsin mi? Gelsin bence. Hadi bakalım.

Teşekkür ediyoruz. Evet. Oh, ne güzel şarkılar bunlar. Şimdi bakalım, artık böyle programın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz ama tabii ki yine sizlere sevdiğim şarkılardan, hep biliyorsunuz, seçiyorum. Repertuarı öyle oluşturuyoruz ve yine çok sevdiğim bir Yıldız Tilbe şarkısı gelsin istiyorum. Sevgilim, yeminliyim diyeceğiz.

Evet, çok güzel bir Yıldız Tilbe şarkısıdır bu da. Azıcık artık hareketlenelim istiyorum. Şöyle bir gözlerimde gece oldu diyelim mi? Hadi bakalım.

Efendim, bu hafta da yine Yıldızlar Altında'nın sonuna geldik. Diliyorum ki ekranları başında, her nerede bizi izlediyseniz, umuyorum ki çok keyifli bir zaman geçirmişsinizdir. Şarkılarımıza, türkülerimize eşlik etmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Yayında, yapımda, şu an sahne üstünde ya da arkasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Onlar iyi ki var. Sizler de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alkışlarınızı da buradan duyuyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sevgiyle, saygıyla Alas mı aldık?

0: O Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu.
1: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: telefonun başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten. Oh, I'm an alien.
3: I'm a legal alien. I'm an English... Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Kendisi son yılların birçok hitine imza atmış. Üreten, şarkılarını yazan, besteleyen Kurtuluş Kuş bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Neredesin? Kim tutuyor ellerini? Neredesin? Ben bıraktığın yerdeyim.
1: Yola başlıyorsun, bir sürü zorluk çekiyorsun, tırmanıyorsun, bir başarı elde ediyorsun ve sana o başarının karşılığında yetmiyormuş. Bunu yapıyorlar ya, ödül.
0: Evet.
1: O ödül beni sürekli yeniliyor.
2: Dün gece çok aradım, aradım bulamadım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne yarın TRT Müzik'te. Başka

Güçlü, asi, özgür. Onu dinlediğinizde heyecanlanıyor ve hayata meydan okuyorsanız siz de onun kadar cesur ve güçlüsünüz demektir. Onu sevmediğinizi düşünüyorsanız şimdi ona kulak verin. Çünkü elektro gitarın size anlatmak istediği çok şey var. Görünüş olarak diğer çalgılardan çok farkı yok. Gövde ve sap olmak üzere iki ana kısımdan oluşuyor. Gövdesinin üzerinde manyetikler başta olmak üzere manyetik switch'i, köprü, potans ve jack girişi yer alıyor. Sapsa, tuşe ve kafa olarak iki parçaya ayrılıyor. Tuşe kısmında inlay, perde ve eşik, kafa kısmında ise burgular bulunuyor. Ataları klasik gitar ve akustik gitar gibi o da altı telli ve perdeli bir çalgıdır. Ancak onu diğer gitarlardan ayıran en önemli özelliği üzerinde ses deliği bulunmaması ve mutlaka amplifikatör denen bir ses cihazıyla birlikte kullanılmasıdır. Amplifikatör sesi manyetikler aracılığıyla elektrik akımına dönüştürüp bu akımdan ses elde edilmesini sağlar. Bu teknolojinin temelini 1920 yılında Amerika'da Eddie Durham atar. Caz gitaristi olan Durham'ın tek amacı o yıllarda orkestralarda sesi zayıf çıkan gitarların sesini daha güçlü duyurmaktır. Bunun için gitar gövdesinin içine elektrikli metal bir sistem yerleştirir. Bu sistemle gövdenin titreşimi, pick-up iğnesi veya mikrofonla amplifikatörlere aktarılır. Amplifikatörler de bu sesi istenen ölçüde büyütür. Böylece sesi elektrik yardımıyla artırılmış akustik gitarı elde eder. 1930'ların ortalarındaysa Les Paul adlı mucit ve sanatçı, manyetiklerin çıkardığı gürültülü sesten rahatsız olur, kendi elektro gitarını yapmak için çalışmalara başlar. Tasarladığı The Log adlı gitar, ilk modern elektro gitar olarak tarihe geçer. Les Paul ve Leo Fender'in bir araya gelip ucuza ürettikleri elektro gitarlar, 1950'li yılların gençleri arasında büyük rağbet görür. Rock and roll, R&B ve blues'un ortaya çıkışına da vesile olan elektro gitar, kısa zamanda sesini tüm dünyaya duyurmayı başarır.

başarıya imza atan yüzlerce müzisyen var ama bazıları var ki özel teşekkürleri hak ediyor. Teşekkür ederiz Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly Fender. Teşekkür ederiz Buddy Guy, Otis Rush. Teşekkür ederiz Jimi Hendrix, John Lennon.

0: Efendim merhabalar, merhabalar. Bugün de güzel bir eserle başladık yine. Mahzuni Şerif, Aşık Mahzuni'nin bir eseriyle başladık. Mahzuni Şerif tabii ki ülkemizin ve Türk dünyasının yetiştirdiği en önemli ozanlardan birisidir. Buradan nereye gideceğiz?
1: Senin diyarlarına gideceğiz. Hasret kokan, gurbet kokan Türkmeneli diyarlarına gideceğiz. Oradan da izleyicilerimizin gönlüne köprüler kuracağız türkülerimizle. Bizden ayrılmayın efendim.
0: Köprümüz başlıyor efendim.